sahne alan topluluğun solisti Sergey Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1986 doğumlu Ukraynalı piyanist Vadim Holodenko. Konser programından ilk olarak Polonya'nın tanınmış kadın bestecilerinden Grażyna Batsewicz'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için konçertosunu dinliyoruz.

Grajina Batsevich'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için konçertosunu BBC Galler Ulusal Orkestrası'nın 30 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Sergei Rachmaninoff'un ikinci piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Ukraynalı piyanist Vadim Holodenko.

Sergey Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunu solist Vadim Holodenko ve BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Vadim Holodenko, biz parçası olarak Rahmaninov'un babası Vasili Rahmaninov'a ait bir tema üzerine bestelediği Polka'yı seslendirmek üzere tekrar sahnede.

30 Temmuz 2025 tarihinde BBC Galler Ulusal Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Vadim Holodenko, Rahmaninov'a ait polkayı seslendirdi. Tadaaki Otaka yönetiminde Londra'da sahne alan topluluğun konseri Witold Lutosławski'nin orkestra için konçertosuyla sona eriyor.

Witold Lutoslawski'nin orkestra için konçertosunu BBC Galler Ulusal Orkestrası'nın 30 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Carl Nielsen'in en çok icra edilen yapıtlarından biri olan Opus 43 Nefesli Çalgılar Kentetiyle devam ediyor.

Danimarkalı besteci Carl Nielsen'in Opus 43 Nefesli Çalgılar Kentetini Galliard Ensemble'dan dinlediniz. Programımızın bu bölümünü Franz Schubert'le noktalıyoruz. Bestecinin Gois Lieber Mund adlı liedini tenor İlker Arcayürek, piyanist Simon Lepper eşliğinde seslendiriyor.

Piyanist Simon Lepper'ın eşlik ettiği tenor İlker Arcayürek, Franz Schubert'in Gois Lieber Mund başlıklı 1815 tarihli liedini seslendirdi. Yüre Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Franz Joseph Haydn'ın flüt, keman, viola ve violonsel için bestelediği Opus 5 Re Majör 3 numaralı flüt kuartetini ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın 16 yaşında kaleme aldığı Lucio Silla adlı operasının uvertürünü dinleyebileceğiz.

Geçeceğiniz programımızın son bölümüne barok dönemin Fransız bestecilerinden André Campra ile başlıyoruz. Besteciye ait Quis Ego Domine başlıklı ilahiyi tenor Anders Dahlin ve Alexis Kosenko yönetimindeki Les Ambassadeurs topluluğu seslendiriyor.

Tenor Anders Dahlin ve Les Ambassadeurs topluluğu barok dönem bestecilerinden André Campra'ya ait Quis Ego Domina adlı ilahiyi seslendirdi. Hector Berlioz

Hector Berlioz'un Opus 16, Herald Italia'da adlı yapıtını solist Milan Teleçki ve Bratislava Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Georg Friedrich Händel'in klavyeli çalgılar için 435 katalog numaralı şakonu var sırada. Amerikalı piyanist Eric Lou seslendiriyor.

Georg Friedrich Händel'e ait 435 katalog numaralı şakonu piyanist Eric Lu seslendirdi. Domenico Cimarosa'nın obua ve yaylı çalgılar orkestrası için bestelediği konçertonun Arthur Benjamin'e ait düzenlemesiyle devam ediyoruz. Solist, trompet sanatçısı Jeffrey Payne.

Domenico Cimarosa'nın Oboa Konçertosunu Arthur Benjamin'e ait trompet düzenlemesiyle dinledik. Trompette Jeffrey Payne ve Melbourne Senfoni Orkestrası seslendirdi. Gürcistan'ın başarılı kadın bestecilerinden Nino Jangava'nın a cappella koro için 17 Hallelujah serisinden seçkiler var sırada.

Ars Nova Kopenhag topluluğu çağdaş besteci Nino Jangava'ya ait 17 Alleluya serisinden seçkiler seslendirdi. 19. yüzyılın İtalyan opera buffa stilinde yazdığı eserleriyle tanınan Ermanno Vo' Ferrari'nin Madonna'nın Mücevherleri operasından iki intermezzo ile devam ediyoruz.

Ermanno Wolf Ferrari'nin Madonna'nın Mücevherleri operasından iki intermezzo'yu Otmar Maga yönetimindeki Güney Kore Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Joseph Haydn'ın flüt ve yaylı çalgılar üçlüsü için Opus 5 Re Majör 3 numaralı flüt kuarteti var sırada.

Franz Josef Haydn'ın Opus 5 Re majör 3 numaralı flüt kuartetini Piramit topluluğundan dinlediniz. Gustav Mahler'in 1892 yılında yayınlanan Gençliğimden Şarkılar başlıklı albümünden Yeşil Orman'da Sevinçle Yürüdüm adlı lidiyle devam ediyoruz.

Gustav Mahler'in Gençliğimden Şarkılar albümünde yer alan Yeşil Orman'da Sevinçle Yürüdüm adlı lead'i soprano Arlene Auger, piyanist Irvin Gage eşliğinde seslendirdi. Programımız Wolfgang Amadeus Mozart'ın 16 yaşında yazdığı Lucio Silla adlı operasının uvertürüyle sona eriyor.

0: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Lucio Silla operasının uvertürünü Mario Bernardi yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Yura Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. İlk olarak partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ATO'daki programın ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tebrik mesajları geldi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resmen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın gözaltı kararı verildi.

Kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki işçi maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinesinde yürütülen projeyle bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Haberleri sunduk.

Johann Sebastian Bach'ın Henry Wood tarafından orkestraya uyarlanan 6 numaralı süitinden bölümler dinlediniz. Leonard Slatkin yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 466 sayılı re minör piyano ve orkestra için konçertosundan bölümler sunduk. Paul Freeman yönetimindeki Filarmonya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Solist Derek Hunt'dı.

Wilhelm Friedemann Bach'ın 67 sayılı Fa majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Bernard Labadie yönetimindeki Le Violon du Roi Oda Orkestrası seslendirdi.

Fanny Mendelssohn'un orkestra için uvertürünü dinlediniz. Joan Faletta yönetimindeki The Women's Philharmonic Orchestrası seslendirdi.

Samuel Coleridge Taylor'ın Opus 22 Orkestra için 4 valsini sunduk. Adrian Lipper yönetimindeki Dublin Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alp Eray Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Piano Forte.

Değerli dinleyenlerimiz merhaba. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan piyanoforte sözcüğünden alan programımız Piyanoforte'nin bu bölümünde sizlere piyanonun solo kimliğinin yanı sıra trio içindeki seslenişini ve orkestra eşliğindeki rollerini örnekleyen ve aynı zamanda lirik duyguların nabzını tutan bir repertuarı sunacağız. Programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, speakeriniz Pınar Kundakçı Temelli. Piyanoforte başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere programımızın ilk dakikalarında sunacağımız eser Chopin Prelüt Opus 28 numara 15 Raindrop eseri Daniil Trifonov seslendiriyor.

Chopin, Prelude Opus 28, numara 15, Raindrop eseri Daniil Trifonov seslendirdi. Değerli dinleyenlerimiz, sizlere şimdi yaşamı boyunca neredeyse tüm yapıtlarını piyano için yazan Chopin'in İdil Bilet yorumuyla dinleyeceğiniz bir eserini sunuyoruz. Nocturne.

Değerli dinleyenlerimiz, Chopin'in Nocturne numara 19 Mi minör opus 72 numara 1 künyeli eserini sunduk sizler için. İdil Biret'in yorumundan dinlediniz. TRT Radyo 3'te sizlerle olan birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Sizlere şimdi sunacağımız eser Çaykovski'nin piyano trio.

Opus 50 künyeli eserinin 1. bölümü Pezzo Elegiaco. Piyanist Idil Biret, keman sanatçısı Irina Nikotina ve cellist Julia Krepak 2019 yılına tarihlenen konser kayıtlarında birlikte seslendiriyorlar.

Az önce Çaykovski'nin Piyano Trio Opus 50 künyeli eserinin birinci bölümünü piyanist İdil Biret, keman sanatçısı Irina Nikotina ve cellist Yulia Krepak'ın 2019 yılına tarihlenen konser kaydı olarak dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere şimdi ünlü Türk piyanistlerimiz Güher ve Süher Pekinel'in Jacques Lussier Trio eşliğinde seslendirdikleri Johann Sebastian Bach'ın bir eserini sunuyoruz. İki klavsen için konçerto, do minör BWV 1060. Bölümler: 1. bölüm Allegro, 2. bölüm Adagio, 3. bölüm Allegro. Bach'ın iki klavsen ve yaylılar için yazdığı bir konçerto olan bu eseri, Güher ve Süher Pekinel, Jacques Lussier'in aranje ettiği versiyonuyla Jacques Lussier Trio eşliğinde seslendiriyor.

Dünyaca ünlü Türk piyanistlerimiz Güher ve Süher Pekinel'in Jacques Lussier Trio eşliğinde seslendirdikleri Johann Sebastian Bach'ın bir eserini sunduk sizler için. İki klasen için konçerto, do minör, BWV 1060. Programımızda bugün sizlere sunduğumuz repertuar, piyanonun şiirsel anlatım diline, sakin tempolardaki duygu dolu yürüyüşüne, bestecilerin ve yorumcuların duygularını resimlercesine betimlemesine odaklıydı. Tempomuz lirik duyguların nabzını tutuyordu. Nüanslarımız piyanolar ve forteler arasında çeşitlilik içindeydi. Tıpkı

0: yaşamlarımızın, iç dünyamızın değişen tempoları ve nüansları gibi. Ve değerli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Bizler Piyanoforte program ekibi olarak radyolarınıza ulaştırdığımız değerli kayıtların ardından bugün de sizlere veda ediyoruz. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Piyanoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Piyanoforte. Thank you.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Allegro.
1: İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden merhaba. Bugün beraberliğimizde Fransız besteciler Jacques Ibert, Gabriel Fauré, Maurice Ravel ve Claude Debussy'nin oda müziği eserlerinden ve gitar için yapılmış olan düzenlemelerinden seçkiler sunacağız. 1890 yılında Paris'te doğan Jacques Ibert'in müzik tarihindeki en önemli özelliği hiçbir akımı benimsememiş olması. Besteci aynı zamanda da bir orkestra yöneticisi. Paris Konservatuarı'nda Gabriel Fauré'nin öğrencisi olmuş. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız donanmasında görev yapması nedeniyle bir süre eğitimine ara verse de daha sonra konservatuara geri dönerek bu kez Paul Vidal'le kompozisyon çalışmaya başlamış. 1919 yılında Şair ve Peri adlı kantatıyla Roma ödülünü kazanmış. Bu ödül sonrası ise Reading Hapishanesi baladı, 3 senfonik tablodan oluşan Uğraklar gibi önemli eserlerini bestelemiş. 17 yıl Roma'da yaşayan ve oratorio dışında hemen her tür müzik dalında eserler veren bestecinin solo arp için bir eseriyle başlıyoruz. Balat. Arpist Ernestinos Stubb seslendiriyor.

Jacques Ibert'in solo arp için bir eseriyle başladık beraberliğimize. Balat. Arpçı Ernestino Stubb seslendirdi. Konuşurmuş gibi müzik yapma yapısıyla, zaman zaman şakacı ama her zaman sevimli bir akıcılıkla beste yapan Ibert, tüm sistemleri geçerli kabul ederek bunları birbiriyle ilişkili de kullanmış. Yazdığı 7 operayla bu türü tekrar yaşama geçirmenin dışında da programımızın başında da belirttiğimiz gibi pek çok oda müziği eseri yazmış. Eleştirmenlerin komple Fransız besteci olarak tanımladıkları Ibert, özellikle üfleme çalgılar ve arp için önemli eserler yazmış. Şimdi yine solo arp için yazmış olduğu bir diğer güzel eserini sunmadan geçmeyelim. Suda Yansımalar. Ernestino Stubb yine bizlerle.

Jacques Ibert'in Solo Arp için Suda Yansımalar başlıklı eserini dinledik. Ernestino Stoops seslendirdi. Şimdi bestecinin iki gitar için Paraboller başlıklı eserini sunuyoruz. İki gitarist Olga Fransen ve Helenus de Rijke seslendiriyor.

Jacques Ibert'in iki gitar için parabollerini dinledik. Olga Fransen ve Helenus de Rijke seslendirdi. Gabriel Fauré ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Vincent Dandy'nin Alman Semponik Klasizmi ile Debussy'nin Empresyonizminin yeniliği arasında denge kuran Fauré, pek çok sahne müziği, oda müziği, 60'ın üzerinde piyano parçası ve Opus 50 pavanını içeren 6 orkestra eseri yazmış. Hemen herkesin çok iyi bildiği, en sevilen eserlerinden olan pavan, aslında orkestra eşliğinde isteğe bağlı olarak koro için bestelenmiş. Günümüzde korosuz seslendirilen eserin pek çok çalgı kombinasyonları için düzenlemeleri de bulunur. Fauré'nin, Debussy'nin Bergamask Suite'nin atmosferinde yazdığı eser, ünlü koreograf Diaghilev dahil pek çok bale yöneticisini bu eseri sahnelemeye teşvik etmiş. Piyano yorumuyla Pierre Alain Volon da seslendiriyor.

Gabriel Fauré'nin Opus 50 Pavanını dinledik. Piyano düzenlemesiyle Pierre Alain Volon da seslendirdi. Keman ve piyano için Opus 16 Bersözünü sunacağız şimdi. Lirik eserleriyle balat, nocturne, eleji, barkarol, sisilyen, romans ve fantazi gibi ağır tempolu eserleriyle oldukça başarılı sayılan besteci Fransız müziğinin asilzadesi olarak anılır. Ninni anlamına gelen bersöz de bu karakterdeki eserlerinden biri. 14 Şubat 1880 yılındaki ilk yorumunun ardından çok beğenilen eseri Fauré ardından orkestra için düzenlemiş. Kemancı Dong Suk Kang ve piyanist Pascal Devoyon seslendiriyor.

Gabriel Fauré'nin Opus 16 Bersözünü dinledik. Kemancı Dong Suk Kang ve piyanist Pascal Devoyon, şimdi de bestecinin Opus 28 Si bemol majör romansıyla bizlerle.

Kemancı Dong Suk-kang ve piyanist Pascal Devoyon seslendirdi. Claude Debussy'nin iki eseriyle Fransız bestecilerinden seçkiler sunduğumuz beraberliğimiz devam ediyor. Bestecinin piyano için Nocturne'ünü dinleyeceğiz önce. Zoltán Kocsis seslendiriyor.

Claude Debussy'nin Nocturne'ünü dinledik. Zoltan Kocsis seslendirdi. Şimdi bestecinin empresyonist renkleri koruyarak hem piyano hem de küçük oda topluluğu için yazmış olduğu akıcı, zarif ve romantik valsine kulak veriyoruz. NME Yarvi yönetimindeki İskoç Krallık Ulusal Orkestrası seslendiriyor.

Claude Debussy'nin orkestra için zarif ve romantik valsini dinledik. Sevgili dinleyenler, şimdi de bestecinin Opus 10 Yaylı Çalgılar Kuartetinden ikinci bölümü dinleyeceğiz. Galatea Kuartet seslendiriyor.

Claude Debussy'nin Opus 10 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden ikinci bölümü dinledik. Galatea Quartet seslendirdi. Sevgili dinleyenler, şimdi iki gitarist Chroma Duo bizlerle. Maurice Ravel'in piyano için 5 parçadan oluşan Aynalar başlıklı eserinden en tanınmış bölüm olan Alborado del Grazioso, Saray Soytarısı'nın Sabah şarkısını seslendirecekler. Ravel 1905-10 yılları arasında piyano edebiyatını şaheserleriyle zenginleştirmişti. Bunlardan birincisi sonatin, ikincisi ise aynalar olmuştu. Ravel'in 1912 yılında orkestrasyonunu yaparak daha çok tanınmasını sağladığı şimdi dinleyeceğimiz en tanınmış bölüm, gitar ve kastanyeti taklit eden tınıları, soytarının zarif çıngırak seslerinin güçlü ton tekrarlarını ve glissandolarıyla gelişimini Liszt'in Mephisto Valsi'nin İspanyol versiyonuna benzetebiliriz.

Maurice Ravel'in piyano için 5 parçadan oluşan Aynalar başlıklı eserinden 3. bölümü 2 gitar için yapılmış olan düzenlemesiyle dinledik Duochroma'dan. Alvarado del Gracioso, Saray Soytarısının Sabah Şarkısı. Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Wolfgang Amadeus Mozart'ı ve onun ölümsüz eseri Requiem'i konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, bize bu eser hakkında ve Requiem kavramı ve bununla ilgili konularla neler bahsetmek istersin?
1: Ersin, kavram olarak Requiem, kısaca müzik eseri olarak bestelenmiş cenaze duası demek.
0: Evet.
1: Latince'de dinlenme anlamına gelen requiem sözcüğünden türemiş ve genellikle Katolik mezhebine özgü bir ölüm ayini ya da bu ayin için yazılmış müzikal eser anlamında kullanılıyor. Yani Katolik kilisesinde ölüler için düzenlenen ayinlerde söylenen dinsel müzik türü.
0: Evet.
1: Bu ayinler ölen kişinin ruhunun huzura ermesi için Tanrı'ya dua etmeyi amaçlıyor ve genellikle Latince yazılıyor. Requiem aeternam dona eis domina, onlara ebedi istirahat ver ey Tanrım sözleriyle başlıyor.
0: Evet.
1: Ve müzik tarihi boyunca pek çok besteci Requiem bestelemiş. Neden yazılıyor Requiem? Dinsel nedenlerle, yani ölen kişinin ruhu için dua etmek amacıyla yazılıyor. Sanatsal neden, besteciler dini metinleri dramatik, duygusal ve sembolik bir şekilde yorumlamak için Requiem formunu kullanıyor.
0: Evet.
1: Anma ve yas amacıyla, bazen özel bir kişiyi, bu bir kral olabiliyor, soylu bir aile bireyi olabiliyor, bir sanatçı olabiliyor,
0: evet,
1: hatta kurbanlar olabiliyor.
0: Evet.
1: Bunları anmak için Requiem yazılıyor. Bir de sipariş üzerine tabii bazı bestecilerden kraliyet ya da soylular tarafından ölen biri için Requiem bestelenmesi isteniyor. Ersin, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré, Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Hector Berlioz,
0: evet,
1: Benjamin Britten ve daha pek çok besteci Requiem bestelemiş. Şimdi Mozart'ın Requiem'i, Mozart'ın ölümünden sonra Franz Xaver Süssmayer Requiem'i tamamlıyor. Ortaya çıkış süreci hem dramatik hem de çok gizemli bir atmosferle çevrili. 1791'de Mozart hayatını kaybediyor. Ve Requiem'i tamamlamadan önce hastalık ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalıyor ve eserin siparişi ise bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından veriliyor. Mozart Requiem üstünde çalışırken hem dini atmosfere uygun bir müzikal dil geliştiriyor hem de kendi yaşam ve ölüm düşüncelerini yansıtıyor. Yani eserini bu ikilemler etrafında şekillendiriyor. Requiem ölüm ve kurtuluş temalarını işlerken aynı zamanda kişisel bir hüzün ve insani acıyı da yansıtarak dini bir törenin ötesinde evrensel bir aslında insanlık hikayesi anlatıyor. İşte bu bağlamda Requiem'in arka planı, müziksel yapısı ve ruhani ve tematik derinliği onu sıradan bir dini eser olmaktan çıkarıp zamanın ötesine geçen bir sanatsal başyapıt haline getiriyor.
0: Evet.
1: Şimdi Mozart'ın yaşamı ve Requiem'in yazım süreci eserin derin anlamını anlamak açısından aslında çok büyük önem taşıyor. 1791'de bahsettiğim gibi kısa süre içinde tamamlanması gereken bu kompozisyon Mozart'ın ölüm yılını takip eden dönemde başlıyor. Yani eser Mozart'ın sağlığının bozulduğu ve ölüm deşeğinde olduğu dönemde büyük bir gizem ve bir karışıklık içinde ortaya çıkıyor ama ölümüne yakın süreçte eserin tamamlanması ve detaylarının şekillenmesi büyük ölçüde yine Mozart'ın dehasıyla, yeteneğiyle ve içsel duygularıyla şekilleniyor.
0: Evet.
1: Yazım süreci Mozart'ın yoğun duygusal ve zihinsel çalkantılarda yaşadığı bir dönemi yansıtıyor. Ve bazı bölümler tamamlanmadan bırakılmış olsa da Mozart'ın tutkulu yaklaşımı ve eserin ruhu onun kişisel

0: inançları, ölüm korkusu ve yaşamın anlamı üzerine çok derin düşünceler içeriyor ve eserin tamamlanma sürecinde yakın arkadaşları ve öğrencileri Mozart'ın notlarından ve taslaklarından eseri tekrar yorumlayıp toparlıyorlar.
1: Aslında şöyle sözünü kesiyorum. Burada eseri beraber yazmıyorlar. Aslında Mozart esere başlıyor ancak eser sırasında belirli şeylerde öğrencilerine, çevresindekilere de bazı şeyleri bahsedip onlarla bilgi alışverişinde bulunuyor.
0: Evet.
1: Bu sebeple de aslında diğer yanında bulunan kişiler de esere hakimler. Bu sebeple sonu geldiğinde, daha doğrusu eseri tamamlamak gerektiğinde, zaten Mozart ölümünden sonra eser tamamlanıyor. Böylece sahip çıkıp toparlamış oluyorlar.
0: Evet, bu süreç Mozart'ın müziği ve yaşamı arasındaki güçlü bağı bir taraftan ortaya koyuyor ve eserin dinleyiciye ulaşmasında onun iç dünyasına ilişkin pek çok ipucu sunuyor. Şimdi eser üstündeki çalışmalar ve tamamlanma süreci Mozart'ın sadece bir besteci değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen bir sanatçı olduğunu bize gösteriyor. Mozart'ın hemen hemen tüm eserlerinde olduğu gibi.
1: Evet, Requiem'in yapısı aslında senin de az evvel bahsettiğin gibi eserin karmaşıklığını ve çok katmanlı formunu ortaya koymakta. Ancak zaten Requiem dediğimiz form zaten bundan oluşmakta. Bu oluşum da aslında Mozart'la beraber başlıyor. Yani bir anlamda Requiem nasıl yazılırı Mozart bütün dünyaya Requiem formu gibi bir form oluşturarak aslında ortaya koyuyor. Bu başta başına korolu bölümlerden oluşan ve içinde soloların olduğu küçük grupların birleştirmesiyle beraber bir denge oluşturulmuş bir yapıya sahip. Bu yapı aslında bir müzik formu, bu bir korolu orkestralı eser formu. Fakat Requiem dediğimizde işin rengi bambaşka noktaya gidiyor. Çünkü burada bir anlamda ağıtla beraber dini bir motif, dini bir müzik yapısı ortaya çıkmakta. Bu da eserin dramatik akışını yönlendiren önemli bir unsur. Ayrıca kısa ve uzun formlar arasındaki parçalar birbiri arasındaki geçkiyi ve bir anlamda da ileri geri noktalarda düşük ve yüksek noktalarda bir derinlik kazandırıyor. Burada bir dinamizm, bir heyecan, bir hareket ortaya çıkartıyor. Kısa formlarda genellikle belirgin motifler tekrar dinleyiciye sunulurken, uzun formlarda ise geniş temalar bir anlamda senfonik esermiş hissini dinleyiciye verebiliyor. Böylece hem koro dinleyen, hem soloları dinleyen, hem de senfonik eser dinleyen bir dinleyici karşısında ruh halini bir düşünmek gerekiyor. İşte Mozart'ın insanı kişinin içinden dışarıya çıkartıp ruh halini o an, o salondan, dinlediği noktadan başka noktaya götürmesini sağlayabiliyor.
0: Yani şunu diyebilir miyiz? Dinleyicinin eserin ruh haline daha etkin bir şekilde giriş yapmasını sağlıyor Mozart.
1: Evet, işte o zaman
0: Kompozisyonuyla.
1: kesinlikle. İşte o zaman gel bu esere bir kulak verelim ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert Ford Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo İşte Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Philharmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdi.
1: Ersin, eserin yapısal özelliklerinden bahsediyordun. Kaldığımız yerden devam edelim mi?
0: Evet, düzen açısından baktığımızda Mozart doğaçlamayı ritimsel açıdan ve armoninin içinde bir anlamda yedirerek seven bir kişi, ancak bu dili kullanırken de bir sonraki melodik yapısını modlarla ve armoni dizileriyle eserin içinde mistik duygular barındıracak şekilde bir atmosfer sağlayarak ortaya koyuyor. Hı hı. Bu noktada Mozart özellikle minör ve modal yapıdaki, aslında modal yapının içinde minör ve majör diziler var. Bunu dinleyenlerle paylaşmak en doğrusu olur ki modal dizileri kullanıp daha sonrasında hem ciddi hem de içten duygularla müzikle bütünleştirmeyi sağlayabilmiş bir durumda. Ritmik yapısı ise bazen hareketli, bazen sakin ve içe dönük keyfi geçişleri barındırdığı birçok müzikolog tarafından açıkça yazılmış. Ancak eserin dramatik yapısına uygun bir akış sağladığı da, yani bütünlükten kopmadığını da çok net görebilmekteyiz. Bu yapısal unsurlar eserin hem dini geleneklere hem de evrensel bir sanat anlatısı olduğunu çok net gözlerimiz önüne sermektedir. Yani Mozart Requiem'i yapı bakımından hem geleneksel klasik formları oluşturan ve bunları koruyan yenilikçi yapı, hem de duygusal derinliği yüksek bir düzenlemeyle ortaya konulduğunu açık ve net görmekteyiz. Parçaların iç yapısı ve kullanımıyla eserin hem dinsel işlevini hem de estetik değerlerini öne çıkarttığı çok net belirgindir. Bu anlamda da yapısal özellikler eserin sadece bir ölüme saygı duruşu olmanın ötesinde insan ruhunun karmaşık duygularını ve hayata vedayı anlatan çok güçlü anlatım haline gelmesini sağlamakta. Requiem'in yapısal unsurlarından biri olan koro, solo ve koro parçalarının dağılımı, eserin dramatik ve duygusal etkisini güçlendiren temel öğeleri aslında bize çıkartıyor. Bu noktada da az evvel bahsettiğimiz gibi eser aslında bir senfonik eser, aynı zamanda koro eseri, aynı zamanda solo eseri, aynı zamanda da dini eser.
1: Evet.
0: Yani her şeyi barındırmasıyla aslında bir besteci için en önemli yapı taşlarını ortaya koymakta. Bu noktada da büyük bölümlerde ve bütünsel bir ses kütlesi oluşturmak istendiğinde ilahi ve kitlesel tepkileri yansıtmasının dışında derin bir manevi atmosferi de bize ortaya koymakta. Bu kısımda koro parçaları yoğunluk ve güç bakımından çeşitlilik göstermekte. Ancak sıkıcı ve banal bir yapıyla devamlı kendisini tekrar eden eser niteliğinin dışında bazen yumuşak nokta duruşlarla ve bazen de coşkulu ve vurucu ifadelerle Mozart kendisini defalarca yenilemekte. Solo bölümlerde ise eserin kişisel ve içsel duyguları bir anlamda vurgulanarak devreye girerken Mozart'ın özellikle duygusal yoğunluğu ve müzikal ifadelerinin detayları açık ve net, solo pasajlarında dramatik karşılıklı gidiş gelişlerle ve içsel çatışmalarla yaratılmış durumda. Koro parçaları ise çeşitli enstrüman ve vokal gruplarının uyum içinde kullanılmasıyla esere armonik bir derinlik kazandırmış. Bu noktada bölümlerde müzik içeriğini ruh haline uygun olarak farklı kombinasyonlar da ve katmanlar sunduğunu çok net görebilmekteyiz. Tabii ki biz burada müzikoloji açısından ve müzikalite açısından düşünüyoruz, ancak dinleyicinin ruh haline uygun atmosferin kurulması da çok önem taşımakta.
1: Evet.
0: Bu güzel müzikal oyunları Mozart bir anlamda tercihen hem koroya hem özgü, aslında koroya özgü kudretli ve tören görüntüsü veren bölümler, hem de solo ve koro pasajlarındaki incelikli ve duygusal detaylar sayesinde eserin yoğunluğunun ve anlatım gücünün artmasına çok büyük katkı sağladığını çok net icat etmiş bir besteci. Karşımızda bu dağılımı eserlerinde dramatik ve duygusal anlatımı alışkanlık haline getirmiş bir besteci var. Her bölümde kendi anlatımını kaybetmeden genel bütünlük

0: ifadesinin temel taşlarını oluşturuyor. Hem dini hem de insani temaların müzik aracılığıyla güçlü bir biçimde iletilmesi imkanını da bize tanımakta. Şimdi Mozart'ın Requiem'ini birazcık sanatsal açıdan, birazcık da dinleyici açısından incelemiş olduk. Ancak eserin kültürel ve dini bağlamları açısından Murat'cığım bizlerle neler paylaşmak istersin?
1: Ersin, bu eser Katolik Kilise gelenekleri doğrultusunda gerçekleştirilen cenaze ve anma törenlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. Şimdi Requiem ölüm ve yargı temasını yansıtarak özellikle Orta Çağ'dan itibaren kilisenin müzikteki ve ritüellerdeki rolü bu eserin repertuardaki yerini sağlamlaştırıyor. Şimdi Mozart'ın çalışması dini törenlere eşlik etmenin ötesinde toplumsal ve kültürel açıdan da çok büyük bir anlam kazanıyor. Eserin sözleri Katolik Kilisesi'nin ayin metinleriyle uyumlu, dini inançların ve yeniden diriliş umudunun bir anlamda ifadesi. Ama ayrıca eserin içeriği ve dramatik yapısı da dini duyguların yoğunlaştığı mistik atmosferi yaratıyor. Yani buradan bakıldığında Requiem'in bestecisinin ömrü boyunca gelişen inanç ve tasavvurlarını eserin yansıttığını çok rahat söyleyebiliriz. Şimdi diğer geleneksel metinler yapısal ve sembolik açıdan tabii ki önemli ama Mozart'ın Requiem'i dini törenlerin ötesinde insan ruhunun anlam arayışını ve ölüme karşı duyulan saygıyı yansıtan evrensel bir kültür mirası olarak öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Şimdi kilisede icra edilme gelenekleri Requiem'in tarihsel ve kültürel önemini yansıtan temel unsurlardan biri.
0: Evet.
1: Şimdi bu gelenekler eserin resmi dini törenlerde özellikle cenaze ve anma ayinlerinde yer almasını sağlıyor. Orta Çağ'dan başlayan kilise etkinlikleri müziğin ruhani atmosferini güçlendirmek amacıyla dini gerekliliklere uygun şekilde düzenleniyor. Yani Mozart'ın Requiem'inin de yazım sürecinde geleneksel litürjik yapıya ve dini törenlere uygun form ve içeriğin gözetildiğini görüyoruz.
0: Mutlaka.
1: Bu bağlamda eserin icrası sırasında kullanılan Katolik ayin metinleri ve klasik litürjik ritüeller tabii ki benimsenmiş. Ama ayrıca eserin performansı genellikle kiliselerin akustik özelliklerine göre ayarlanmış olup koro ve solo performanslar dini duyguların coşkulu ve içe dönük atmosferini güçlendirmeye de hizmet ediyor. Geleneksel müziksel detaylar ve dini semboller bu icra biçimlerinin temelini oluşturuyor ve böylece Requiem Ersin sadece bir müzik eseri değil aynı zamanda dini ibadet ve törenlerin ayrılmaz bir parçası oluyor.
0: O zaman gel burada bir kısa bir müzik arası verip bahsi geçen Requiem'e kulak verelim mi?
1: Tabii ki.
0: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdi. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerden özellikle Mozart'ın dini eser açısından incelemesini yapmaktaydın. Devam edelim mi?
1: Tabii ki. Şimdi Requiem'in sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda bir dini ve törenlerin ayrılmaz parçası olan bir dini müzik olduğundan bahsetmiştik. Bu uygulamalar eserin insani ve duygusal yönlerini de bir anlamda öne çıkararak dinleyicilere ölüm ve arınma temaları üzerinden çok derin bir ruhani deneyim sunuyor. Yani sonuç olarak kilisede icra edilme gelenekleri Mozart'ın Requiem'inin hem dini hem de kültürel bağlamda benimsenmesi ve yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Ersin, sen bize Requiem'in müzikal mirası hakkında neler söylemek istersin?
0: Evet, bizler için çok değerli. Dini bir tarafı bir tarafa bırakırsak, onun çağdaşlarının içinde ve sonraki bestecilerinde yaptığı etkileyici katkıları aslında Mozart'ın son eserinde, son anında birçok besteciye bir anlamda ışık tuttuğunu çok net görebiliyoruz. Eser Mozart'ın ölümünden önce tamamlanamamış, ancak geride bıraktığı notalar ve bestekarın tasvir ettiği çeşitli duygular, tabii bunlar aralarındaki sohbetleriyle ya da yazarkenki düşünceleriyle, paylaşımlarıyla alakalı. Hı hı. Onun müzikal vizyonunun derinliğini çok net yansıtıyor. Requiem yalnızca bir dini ayin müziği olmasının ötesinde müzik tarihinde yeni bir anlayışın kapılarını aralamış. Kimler için? Birçok müzisyen, besteci, birçok müziksever için. Aynı zamanda insanlık için. Niçin? Çünkü duyguların, ruh halini ve insani deneyimlerin müzik yoluyla anlatılabilmesini çok net belirtiyor. Bu bağlamda Mozart özellikle korku ve hüzün temaları gibi iç içe kullanılarak yaşam ve ölüm arasındaki ince sınırı çok net vurgulayabilmekte.
1: Evet.
0: Aynı zamanda eser içerisindeki tekrarlanan motifler ve çeşitli modaliteler, yani modülasyonlarla karşılıklı notaların armonik açıdan dizelerle kendi arasındaki uyumunu sağlayabilmesi, doğal ritim ve armonik yapıların müzik akışını çok çok güzel bir şekilde zenginleştirebiliyor. Bu noktada Requiem'in müzikal yapısı, dramatik anlatımı ve estetik açıdan güçlü unsurları ile dinleyicinin iç dünyasında güçlü bir etki bırakmayı başarabiliyor. Koro ve solo pasajlarının dengeli dağılımı eserin yapısal bütününü korurken her bölümde farklı duyguları ve ruh hallerini çok net yansıtabilmekte. Sanatkarın içsel çatışmalarını ve insani duygularını açıkça eserde çok rahat bulabiliyoruz. Ayrıca Mozart'ın bu eserde benimsediği kısa ve uzun müzik formları parçanın ustaca bir araya getirilmiş olduğunu bizlere ispatlıyor ve esere dinamik bir akış kazandırıyor. Eser aynı zamanda mistik ve matematiksel öğelerin estetik bir şekilde harmanlanmasıyla evrensel bir anlam taşıyor. Ve bu da onu yakın tarih içinde ve günümüzde yeniden keşfedilmesine neden buluyor. Kısacası Mozart'ın Requiem'i müzik tarihi boyunca unutulmaz bir dönüm noktası olup onun sanat anlayışı ve müzikal katılımını derinlemesine yansıtan önemli bir eser olarak başyapıt anlamında kabul edilir. Sevgili Murat'cığım, bu Mozart'ın açıkçası insanlık tarihine ve insanlık için bıraktığı müthiş bir eser. Dini açıdan başka noktalarda da her şekilde değerlendirilebilir, ancak bir anlamda bir çağ

0: kapanmasının yeni bir çağın başlangıcı olarak müzikal değerlerde bunu düşünebiliriz. Bu evet. noktada bizlerle neler paylaşırsın?
1: Yani tarihsel açıdan, müzik tarihi açısından işlevi noktasında bir şeyler söylemek istiyorum. Evet, döneminin dini ve toplumsal yapısıyla çok yakından ilişkili eser. Şimdi Avrupa'da Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinden itibaren dini törenler ve cenaze merasimleri için kullanılan bu tür eserler fonksiyonel anlamda ibadetin ve anımsamanın önemli araçları olmuşlar. Hı hı. Yani Mozart'ın Requiem'i sadece bir ölüm merasimi için bestelenmiş olmakla kalmıyor. Aynı zamanda 18. yüzyıl sonundaki aydınlanma düşüncesinin ve dinin birey üstündeki etkisinin bir yansıması. Hı hı. Eser dini törenlerde kullanılmak üzere yazılmış olsa da zamanla toplumsal ve kültürel seviyede de çok büyük bir anlam kazanıyor ve eserin içeriğindeki insani duygular ve matematiksel yapı onu farklı dönemlerde farklı anlamlar yüklenerek yeniden yorumlanabilir hale getirmiş. Özellikle ölüm ve ölüm sonrası kavramlarının müzikle anlatımı dini inançlar ve edebi temalar üzerinden toplumlarda derin bir etki bırakıyor. Ortak inanç ve özgün ritmik yapısıyla Requiem hem dini ayinlerde seçkin bir kullanıma hizmet ediyor bir anlamda, hem de müzik tarihine çok yeni bir boyut kazandırıyor. Evet. Dolayısıyla Requiem'in müzik ve tarihsel işlevi sadece dini bir fonksiyonun çerçevesiyle daraltılamaz. Sanatın psikolojik ve toplumsal etkilerini de vurgulayan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu yönüyle döneminin ve öncesinin ruh halini de yansıtan, farklı zaman dilimlerinde yeniden anlamlandırılabilen ve bütün dinleyici kitlesine ulaşılabilen güçlü bir iletişim aracı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, o zaman şimdi Wolfgang Amadeus Mozart'ın Requiem'ine bir kulak verelim ve Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Philharmonie Orkestra koro ve solistleri Mozart'ın Requiem'ini seslendiriyorlar.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, programımızın sonuna doğru geliyoruz ve Mozart'ın Requiem'inden örnekler paylaşıyoruz. Evet. Ve hem sanatsal açıdan hem dini açıdan hem de müzikalite açısından bir anlamda Requiem'i inceliyoruz diyelim.
1: Evet.
0: Murat'cığım, burada az evvel bahsettiğin birkaç noktaya da ben de katkıda bulunmak isterim.
1: Tabii
0: Mozart'ın Requiem'i konusunda hem sözlerinin derin anlamından hem de dramatik atmosferinden, aslında bıraktığı dini yapının dışında da etkileri olduğundan bir anlamda bahsettin.
1: Kesinlikle.
0: Ki burada da Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde aslında dini törenlerde ve cenaze merasimlerinde kullanılan eser türlerinin çok çok dışında olduğu da bir anlamda ortaya çıkmış oldu. Peki eserin metninin karşısında, yani kişiyi dinleyende yarattığı duygular ve yoğunluk, mistik havasıyla aslında bir anlamda bize müzikal drama ortaya çıkarttığını,
1: evet,
0: açıklı ve net söyleyebiliriz, değil mi?
1: Sanırım söyleyebiliriz. İlk olarak metinler ve dini törenlerin içerdiği saygı, keder ve aşk kavramlarını yansıtıyor ve dinleyiciyi içsel bir yolculuğa davet ediyor.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet, bu noktada da metnin seçimi ve kullanımı eserin dramatik yapısına büyük katkı sağlıyor. Her bölümündeki sözler güçlü ve bir anlamda gerilim yaratan, aynı zamanda sakinlik arasındaki geçişlerle eserin dramatik atmosferini çok güzel şekillendirebiliyor. Ayrıca sözlerin içeriği ölüm ve kurtuluş temalarını derinlemesine işlerken, bu temalar üzerine kurulan müzik de dramatik anlatımı bir anlamda ortaya koymakta.
1: Mozart metnin içeriğine uygun olarak hızlı ve yavaş tempolu pasajlar arasında dengeli bir akış sağlıyor ve bu da dramatik gerilimi yükselterek her bölümün duygusal etkisini artırıyor, değil mi?
0: Evet, çok doğru ki eserin dramatik atmosferini kullanılan, bahsettiğin bu dramatik ve etkileyici noktaları aslında müzikal armonikler güçlendiriyor. Gece ve gündüz, karanlık ve aydınlık gibi zıtlıklar, bir anlamda müzik ve sözlerde ortaya çıkan çatışmalar sayesinde dinleyicide güçlü duygular uyandırırken, oluşturduğu atmosferde çok etkileyici hale gelmekte.
1: Yapıyı da zaten dramatikleştiren unsurlar, temel unsurlar bunlar.
0: Evet.
1: Yani dinleyicinin iç dünyasında hem derin izler bırakırken aynı zamanda eserin evrensel

0: bir anlam kazanmasını sağlıyor.
1: Kesinlikle. Yani Mozart'ın sözlerle müziği ustaca birleştirmesi ölümün acımasızlığı ve insanın ruhsal arayışını aynı şiddette ve incelikte anlatabilmekte. Sonuç olarak metin ve dramatik atmosfer Mozart'ın Requiem'inin hem estetik hem de duygusal yönlerini vurgulayan temel unsurlardan biri ve eserin tüm etkileyici gücünü de ortaya koymakta. Peki sevgili Muratçığım, burada korku ve hüzün temaları bu müzikte ve sözlerle bir anlamda bu eserde harmanlanmış. Evet. Bununla ilgili neler bahsetmek istersin?
0: Ersin, Requiem'de korku ve hüzün temalarının işlenişi bize eserin duygusal derinliğini ve dramatik etkisini ortaya koyan çok önemli bir unsur. Evet. Şimdi Mozart bu temaları çok doğal ve içtenlikle yansıtarak dinleyiciyi derin bir hüzün, bir melankoli hatta ve korkunun gölgesinde bir yolculuğa çıkarıyor. Hı hı. Şimdi korku teması genellikle eserin ağır ve karanlık diyebileceğimiz bölümlerinde, hı hı, insanın ölüm ve sonsuzluk korkusuyla yüzleştiği anlarda kendini gösteriyor ve bu pasajlarda dramatik ritimlerin kullanımıyla ölümün kaçınılmazlığı ve bilinmezliği hissedilir hale geliyor. Hüzünse daha çok lirik ve içsel bir duygu, yani solo bölümlerde ve koroya yansıyan duygusal derinliklerle insanın kayıp ve vedalara ait acısı burada dile getiriliyor.
1: Evet, çok doğru ki burada bu hüzünlü anlatım zengin armoni ve modern renklerle desteklenmekte. Bu da bir aslında müzikal bir anlatım şekli. İzleyicinin kalbinde kalıcı bir etki yaratmak için aslında çok güzel başarılmış bir sistem.
0: Evet.
1: Ayrıca eserde korku ve hüzün duygularının kontrastı, yani karşılıklı gidiş gelişleri dramatik yapının temelini de oluşturmakta. Karmaşık müzikal yapı gibi görünen aslında dramatik pasajlar ölümün ne yazık ki kaçınılmazlığını hem de içsel acısını vurgulamakta bizlere.
0: Müziğin yoğun duygusal katmanları bireysel ve evrensel insani deneyimleri burada yansıtıyor ve her dinleyicide derin bir empati ve düşünce uyandırıyor ve bu temaların ustalıkla işlenişi Mozart'ın tabii ki müzikal zekasının ve duygusal vizyonunun galiba en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve bütün bu etkiler eserin kültürel ve sanatsal kalitesinde pekiştiriyor.
1: Evet, ki özellikle Requiem dediğimizde yaşam ölüm kavramının bir anlamda karşımıza çıkmış olduğunu açık ve net söylemek zorundayız. Ancak Mozart'ın Requiem'inde derin bir insani ve metafizik sorgulama biçiminden de bir yapı taşı olduğunu da açık ve net söylemek gerekir. Eser ölümün kaçınılmazlığı ve insanın bu sonsuz sonluğa, yani bitişe karşı taşıdığı duygularla birleşip yaşamın anlamını ve sınırlarını yeniden düşünmeye devam eden bir yapıyla devam eder. Mozart eserinde ölümün karanlık, kaçınılmaz ve mistik yönlerini vurgularken aynı zamanda insanın bu sonla yüzleşme çabasını ve umudunu da bir anlamda yansıtır. Requiem'in sözleri ve müzikal yapısı ölüm ve yaşam arasındaki gerilimi ustaca yansıtarak dinleyiciyi yaşam ile ölüm arasındaki sınırda bir düşünce yolculuğuna devam eder. Bir anlamda insana, yani dinleyiciye kavramlarını karşısına sererken sadece dini ve din dışındaki sınırlarını düşünce yolculuğuna davet eder. Bu serzeniş ve bu serilim sadece dini bir tema ötesinde insan varoluşunun temel travması ve onunla baş etme biçiminin bir anlamda şiirsel anlatımıdır.
0: Evet.
1: Melodik ve armonik unsurlar ölümün gizemiyle barışık olma isteğini ve insanın yaşam boyu devam eden varoluşunun sorgulanmasını simgeler. Ayrıca Mozart bu eseri yaşamın geçiciliği ve ölümün kalıcılığı arasındaki karşıtlığı dramatik ve estetik bir düzlemde göz önüne sermekte. Bu bağlamda Requiem, yaşamın kıymetini bilmenin ve ölüm ve korkusunu aşmanın müziksel ve edebi ifadelerle bir anlamda insani duruşunu sergilemekte.

0: önce Mozart'ın ölüm ve yaşam kavramları üzerindeki düşünceleri eser boyunca duygular ve semboller aracılığıyla güçlenen iç yapıyı ve döngüyü bizlere temsil etmektedir. Sevgili Muratçığım, şimdi bir müzik arası verelim mi?
1: Tabii.
0: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra Koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Muratcığım, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, haftaya aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. İlk olarak AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasına katılacak. İç siyaset ve dış politika gündemine dair değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan buluşmanın ardından AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan

iradenin ortaya konulduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan aksakallarıyla Türk dünyasından temsilciler katılıyor. Otomotiv sektöründe yeni girişimlere finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir fon kuruldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fonla sektörde üretim tedarik süreçlerine finansal katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemini eleştirdi. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın açılışında konuşan Bakan Göktaş, "Bu ifadeler toplumsal barışa yönelik açık bir saldırıdır ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz," dedi. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları ve özel kalem müdürünün de o aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mardin Merkezli Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Soruşturması'nda 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medyadan duyurdu. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin 1 milyon 442 bin işlemle 11 gün 4 milyar liralık para hareketine ulaştığı tespit edildi. İkinci el araç piyasasında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 6 ay daha uzatıldı. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. Buna göre her iki uygulamada 1 Ocak 2027'ye kadar sürecek. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Katil İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. En uzun gün, en kısa geceyle birlikte yaz gün dönümüne geldik. Artık mevsimin sıcak günleri başlıyor. Bu havalarla birlikte aklımıza gezegenimizin kumluk, susuz ve ıssız arazileri geliyor. Hiçbir şey olmayan, yetişmeyen yerler, çöller. Çöller bereketsiz olabilir.

olabilir ama müzik için değil. Bugün çöl şarkıları dinleyeceğiz. İlk olarak kumların arasında isimsiz bir at ve üzerindeki yolcu çıkıyor karşımıza.

A Horse with No Name, folk rock üçlüsü Amerika'nın 1972'de çıkan ünlü şarkısıydı. Grubun şarkı yazarı Dewey Bunnell'ın sözleri isimsiz bir atla çölde çıkılan 9 günlük macerayı anlatıyordu. Hikaye kahramanımızın susuzluktan kendini kaybedip atı serbest bırakmasıyla sona erdi. Desert Song ve Horse isimleriyle de bilinen A Horse with No Name, Salvador Dali'nin bir tablosundan ve M.C. Escher'ın bir at resminden esinlenerek yazılmış. Amaç bu eserlerde atlarla birlikte tasvir edilen çöl hissini yakalamakmış. Beach Boys'u daha çok Kaliforniya sahillerini anlatan şarkılarıyla biliyoruz. Aynı coğrafyanın Meksika sınırına yayılan çöller de var. Gruptan Brian Wilson, solo çalışmalarından biriyle bizi bu bölgeye götürüyor. Hadi gel yanıma otur, seninle bir çöl yolculuğuna çıkalım. Tüm dertlerimizi geride bırakıp kaktüslerin yetiştiği yere gidelim. Desert Drive, Wilson'ın 2004 tarihli Getting in Over My Head albümünden.

Çöl denince akla Amerika kıtasında kaktüslerin süslediği çöllerden önce Arap coğrafyasındaki çöller geliyor. Elvis Presley'in bu çöllerde geçen bir filmi ve elbette bu film için yazılmış şarkıları var. Harem Tatili adlı bu müzikal, ünlü bir yıldızın bir tanıtım turunda kaçırılmasını, küçük bir çöl krallığına götürülmesini, buradaki maceralarını ve tabii ki aşkı buluşunu anlatıyor. Filmin müziklerinden My Desert Serenade'i dinleyeceğiz şimdi. Gel, çöl serenadımı dinle. Bir aşığın seni bana yaklaştıracak melodisi, altın kum ve gökyüzünden doğmuş nazlı bir ninni. Bu yeni bir şarkı ve seni çağırıyor. Bu gece çöl palmiyelerinin yanında gel ve çöl serenadımı dinle.

Presley'nin başrolde olduğu 1965 tarihli Harem Tatili adlı filmden bir şarkıydı, My Desert Serenade. Yaşanabilecek en kötü çöl deneyimlerinden birini de Johnny Cash şarkı haline getirmiş. Yakıcı bir güneş, su için bir yakarış, siyah kanatlar gökyüzünde dolanıyor. Tökezleyip düşüyorum, biri sesleniyor. Çölde kaybolup ölmeye mahkumsun. Cash'in sesi 1962'den ulaşıyor bize. Lost on the Desert.

tema çöl, türde country olunca aklımıza Eagles'ın adı gibi huzur dolu kaydı da geldi. Bu gece çölde seninle uyumak istiyorum. Etrafımızda milyarlarca yıldızla. Çünkü içimde huzurlu, rahat bir his var. Eagles'ın 1972'de çıkan ilk albümünden geliyor Peaceful Easy Feeling.

Peaceful is a Feeling. Eagles için Jack Tamplin tarafından yazılmış ve kendisinin en başarılı işi olarak müzik tarihine geçmişti. Tamplin'den içinde ve adında çöl geçen, üstelik bu kez çölü başrole taşıyan bir şarkımız daha var. Çöl, tek notayla çalınmış bir senfoni gibi. Tekrar tekrar, güzel ve ıssız. Evet, bir bakıma içinde olabilirsin ama asla gerçekten bir parçası olamazsın. Altında kum, üstünde yakıcı güneş. Şarkı Out in the Desert.

Blues, country, jazz ve rock'ı birleştiren 1970'li yılların güneyli rock akımının öncüsü bir grupta sıra. The Marshall Tucker Band. Onların şarkısı çölün çok etkileyici olduğu söylenen gecesini anlatıyor. Bir kovboy savrulan kumlar arasında atı üzerinde ilerliyor ve gökyüzünde saklanan ayı arıyor. Desert Skies grubun kurulduğu eyalete adanan Carolina Dreams albümünden.

Il buono, il brutto, il cattivo. The good, the bad and the ugly. İyi, kötü ve çirkin. Spaghetti Western'in bu en ünlü örneği, yönetmen Sergio Leone'nin Clint Eastwood'u sinema dünyasına armağan ettiği film olarak da biliniyor. İyi, kötü ve çirkinin büyük bir kısmı İspanya'nın güneyindeki Tabernas çölünde çekildi. Avrupa'nın tek gerçek çölü olan bu bölge, Leone tarafından vahşi batının çorak atmosferini yansıtmak için kullanıldı. Filmin Ennio Morricone imzalı unutulmaz müziğiyle o atmosfere, kovboyların arasına, çöle gidiyoruz.

Çöl kaktüsleri zorlu ve kurak iklim koşullarına mükemmel uyum sağlamış dayanıklı bitkiler. Adını kaktüsten alan şarkı David Bowie'nin Heathen albümünden gelsin.

bestelediği 1973 tarihli Led Zeppelin klasiği. Şarkı adını Hindistan ve Pakistan arasında kalan dağlık bölgeden alıyor ama aslında bu bölgeyle hiçbir ilgisi yok. Sözler Fas'ın güneyinde çölün içinden geçen tek şeritli bir yolda yazılmış. Grup üyelerinden hiçbiri de Keşmir'de bulunmamış. Söylediğimiz gibi anlatılan belirli bir coğrafi konumdan ziyade çöldeki bambaşka bir yolculukla ilgili.

Yine doğunun çöllerindeyiz. Bu kez Dead Can Dance bizi antik çağlardan 20. yüzyıla ulaşan isyan dolu bir yolculuğa çıkartıyor. Öfke ve güller var dinleyeceğimiz şarkıda. Desert Song.

Uçsuz bucaksız kumdan bahçelerde bir çöl çiçeği, çöl gülü. Sting'in melodisi ve sözleriyle doğuda en bilinen ve sevilen şarkısı kuşkusuz Desert Rose. Bugün vokale destek veren Chap Mami olmadan sadece Sting'in sakin sesiyle ve gitarıyla canlı kaydıyla dinliyoruz.

0: Bugün kumluk, susuz ve ıssız arazilerdeydik. Çöl şarkıları dinledik. Esin Yolçunar, Ebru Erkekli. Haftaya yeni bir sözle buluşacağız. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

programımda yine birlikteyiz. Bugün İspanya'nın büyüleyici müzik dünyasında gezinmeyi sürdürürken sizlere klasik gitarın en önemli isimlerinden biri olan Francisco Tárrega'nın eserlerinden seçkiler sunmaya devam edeceğim. İspanyol besteci ve virtüöz gitarist Francisco Tárrega 21 Kasım 1852'de Villarreal Castellón'da dünyaya geldi. 15 Aralık 1909'da Barcelona'da sonsuzluğa uğurlandı. Klasik gitar repertuarının en sevilen eserlerinden Rejerdos de la Alhambra'nın bestecisi Francisco Tárrega, gitar tarihinde adeta bir dönüm noktasıdır. Sağ el tekniğinde yaptığı yenilikler ve gitarın ifade gücünü geliştiren yaklaşımıyla modern klasik gitarın temellerini atan isimler

78 özgün bestesinin yanı sıra Chopin, Schumann, Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Schubert ve Albeniz gibi büyük bestecilerin eserlerini de klasik gitara başarıyla uyarlamıştır. Bugün programımızda İspanyol romantizminin

zarif temsilcilerinden Francisco Tárrega'nın gitar için düzenlediği eserleri gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz eser Verdi'nin La Traviata operasından Fantasia ve ardından Gran Jota konçertosu.

Tarrega'nın gitar düzenlemelerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Frédéric Chopin'in Opus 9 Nocturne, Opus 33 1 ve 4 numaralı mazurka, Opus 34 Vals ve Opus 28 4, 6, 7, 15 ve 20 numaralı prelütlerini gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinleyeceğiz.

0: gitar için düzenlediği Chopin'in eserlerini dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi sırada Tarrega'nın Robert Schumann'ın eserlerinden düzenlemeleri var. Sırasıyla Opus 12 The Abends, Opus 124 Schlummerlied, Opus 99 Albumblätter, Opus 21 Romance, Opus 15 Traumerie. Gitarist Giulio Tampolini'nin yorumuyla dinliyoruz.

Bugün son olarak Francisco Tárrega'nın gitar için düzenlediği Beethoven'ın 3 numaralı minüetini gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinleyeceğiz.

0: Bugün İspanyol besteci Francisco Tárrega'nın gitar için düzenlediği Chopin, Schumann ve Beethoven'ın eserlerinden sizin için seçtiklerimi gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların Müziği.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyo stüdyolarında Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Bugün 19. yüzyıl Avrupa'sında Gustav Mahler'in tını izlerini sürmeye devam edeceğiz. Viyana'nın görkemli konser salonlarında yüzlerce müzisyenin karşısında duran ince yapılı bir adam vardı. Elini kaldırdığında yalnızca orkestrayı değil, zamanın kendisini de yönetiyor gibiydi. Gustav Mahler, bir orkestra şefi, bir besteci ve her şeyden önce insan ruhunun sesini arayan bir müzik adamı. Mahler için müzik, güzel melodiler üretme sanatı değildi. O notaların içine yaşamın tüm çelişkilerini sığdırmak istiyordu. Sevinçle yasın, çocuklukla ölümün, doğayla sonsuzluğun aynı senfoni içinde buluşabileceğine inanıyordu. O adeta senfoni kavramını yeniden yarattı. Mahler'den önce senfoni çoğunlukla belirli kurallar çerçevesinde gelişen büyük bir müzik formuydu. Mahler ise bu formu genişleterek ona felsefeyi, doğayı, insan psikolojisini ve varoluşsal sorgulamaları eklemledi. Bir sözünde şöyle diyecekti: "Bir senfoni dünya gibi olmalıdır, her şeyi kapsamalıdır." Ve gerçekten de onun senfonileri küçük bir dünya gibiydi. Birinci senfoni, yani Titan senfonisi, gençliğin coşkusu ve dünyanın ilk hayranlıkları, doğanın uyanışıyla birlikte umut dolu bir

masum gözlerinden görülen cennet, dinginlik ve kırılgan mutlulukla resmedilir. 5. Senfoni. Yasla başlayan hayat yolculuğu. Adagietto'nun derin aşkıyla teselli bulur ve yaşama yeniden sarılır. 6. Senfoni. Yani traji senfonisi. Kaderin acımasız darbelerine rağmen ayakta kalmaya çalışan insanın dramatik mücadelesi anlatılır. 7. Senfoni. Gün batımının gölgeleri arasında gizem ve düşlerle örülü geceye doğru esrarengiz bir yürüyüş başlar. 8. Senfoni, yani binler senfonisi. İnsan sesi ve orkestranın görkemli birlikteliği, sevginin ve yaratıcı gücün evrensel zaferini kutlar. 9. Senfoni. Hayata son kez dönüp bakan bir ruh, vedanın hüznünü kabullenişin dinginliğiyle kucaklar. Mahler'in en devrimci eserlerinden biri 3. Senfonidir. Yaklaşık 100 dakika süren bu devasa yapı, klasik müzik tarihinin en uzun senfonilerinden biridir. Ancak burada Mahler'in amacı yalnızca büyük bir eser yazmak değildi. O seslerle evrenin hikayesini anlatmak istiyordu. Bir kozmoloji, bir felsefe, bir varoluş şiiri. 3. Senfoni adeta yaşamın kendisini kutsayan bir anlatıydı. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Gustav Mahler tınılarıyla başlıyor. Bestecinin 3. senfonisinden bölümleri Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Bandosu yorumuyla

Avusturyalı besteci Gustav Mahler'in 3. senfonisinden bölümleri Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Bandosu yorumuyla dinledik. Mahler'in büyüklüğü yalnızca eserlerinin ihtişamında yatmaz. Bugün Gustav Mahler'in eserleri dünyanın en büyük konser salonlarında seslendiriliyor. Çünkü o yalnızca müzik yazmadı, insan ruhunun haritasını çizdi. Kederin içindeki umudu, yalnızlığın içindeki sevgiyi, ölümün karşısındaki yaşam tutkusunu ve doğanın sonsuz döngüsü içinde insanın küçük ama anlamlı yerini. Belki de Mahler'in gerçek mirası budur. Hayatın bütün karmaşasına rağmen onu dikkatle dinlemeyi öğretmek. Çünkü bazen bir senfoni bir bestecinin anlatabileceği en büyülü hikayedir. Ve Gustav Mahler o hikayeyi dünyanın unutamayacağı bir dille anlatır. Beşinci senfoni de bunlardan biridir. Özellikle

ünlü Adagietto bölümü ise müzik tarihinin en zarif aşk ifadelerinden biri olarak kabul edilir. Armonik tınılarda şimdi aşkın en zarif anlatımlarından birini dinliyoruz. Houston Üniversitesi Üflemeli Orkestrası yorumuyla Gustav Mahler 5. Senfonisi Adagietto bölümü.

0: Avusturyalı besteci Gustav Mahler'in 5. senfonisinin Adagietto bölümünü Houston Üniversitesi Üflemeli Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyo Stüdyoları Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin tınılarla kalın diyoruz.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Mehmet Bahar, spikeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde trombon, klarnet ve viola için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. Macar besteci Eugen Zador, trombon konçertosunu 1966 yılında tamamlar. Eser ilk defa ertesi sene seslendirilir. Gençliğinde trombon eğitimi alan Zador, konçertoyu Macar folkloruyla tatlandırılmış, her bölümde çeşitli ruh halleri aktaran bir eser olarak tanımlar. Üç bölümden oluşan konçertonun ilk bölümü trombon soloyla açılır. İkinci bölüm, kanon formunda yavaş tempolu bir marştır. Üçüncü bölüm, trombonun ciddi sesine kontrast oluşturan bir dans sunar. Şimdi Eugen Zador'un trombon konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Andrés Feyer'e, Marius Smoly yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm moderato, ikinci bölüm allegretto, üçüncü bölüm dans.

Sevgili dinleyicilerimiz, Eugene Zadar'ın trombon konçertosunu dinlediniz. Amerikalı besteci Aaron Copland, bestelediği klarnet konçertosunu Benny Goodman'a ithaf etmiştir. İki bölümden oluşan eserin ilk bölümü ve ikinci bölümü, solistin çaldığı bir kadansla birbirine bağlıdır. İlk bölüm, dramatik bir yapı sunar. İkinci bölüme geçişte, solistin duyurduğu kadans, ilk bölümün dramatik yapısını değiştirerek, İkinci bölümün canlı melodilerine geçiş sağlar. Gizemli bir açılışın ardından klarnet ana temayı duyurur. Şimdi Aaron Copland'ın klarnet konçertosunu solist Laura Arden ve Paul Gamble yönetimindeki Nashville Oda Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Aaron Copland'ın Klarnet Konçertosunu dinlediniz. 1973 yılında dünyaya gelen Amanda Harberg, Viyolo Konçertosunu viyola sanatçısı Brett Dubner için bestelemiştir. İlk bölüm meditatiftir. Eseri tanıtan iki trompet, ağaçların yükseklerine tünemiş bir çift kartalı çağrıştırır. Ardından duyulan orkestranın arpejleri, dinleyiciyi ana temayı sunan soliste ulaştırır. Bölümün ortasında eğlenceli ve dans benzeri melodiler sunulur. İkinci bölüm hayatın kırılganlığı üzerinedir. Final bölümü olan üçüncü bölümse kutlamayla ilgilidir. Bölüm boyunca orkestra ve solistin diyalogları ön plandadır. Şimdi Amanda Harberg'in Viola Konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Brett Dubner'a Linus Lerner yönetimindeki Güney Arizona Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Maestoso, ikinci bölüm Aria, üçüncü bölüm Allegro Spiritoso.

0: Amanda Harberg'in Viola Konçertosunu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere trombon, klarnet ve viola için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Mehmet Bahar ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
2: pazar günleri 18-19 arası
1: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün çok temel ama bir o kadar da gözden

Açılışımızı yazar Amin Maalouf'un Yüzüncü At, Baldassare'nin Yolculuğu isimli romanından yapacağız. Romanın kahramanı sahaf Baldassare'nin gizemli bir kitabın peşinde çıktığı büyük yolculuğu, bu arada söylentilere, toplumsal hezeyanlara karşı mantığını ve özgün düşüncelerini koruma savaşını okuyoruz romanda. Yola çıkmadan bir gün önce yaşadığı şehrin ama din adamı Abdülbasit ile kısa bir yürüyüş yapar Baldassare. Alıntımız tam da o yürüyüşü anlatıyor. Samih Rifat'ın çevirisiyle okuyorum. Uzunca bir süre sessiz kalıp yokuş yukarı çıkan çakıl

Yakında bizi terk edeceğinizi öğrendim. Nereye gidiyorsunuz? Konstantinopolis'e Tanrı'nın izniyle. Durdu, uzaktaki kentin gürültülerini duymak ister gibi başını yana uzattı. İstanbul, İstanbul. Gözleri olanlara dünyada görülecek hiçbir şey olmadığını söylemek zordur. Ne var ki gerçek bu, inanın bana. Dünyayı tanımak için dinlemek yeter. Yolculuklarda görülenler bir aldatmacadır yalnızca. Gölgelerin peşinde başka gölgeler. Yollar ve ülkeler, önceden bilmediğimiz hiçbir şey öğretmez bize. Gecenin dinginliğinde, kendi içimizde dinleyebileceklerimizden başka hiçbir şey. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar, büyük şairimiz Orhan Veli'nin İstanbul'u Dinliyorum isimli o çok ünlü şiirini getiriyor akla ve Fazıl Say'ın şiire yazdığı güzel şarkıyı. Kanun sanatçısı Hakan Güngör, perküsyonist Aykut Köselerli ve piyanist Fazıl Say eşliğinde Serenat Bağcan'ın güzel sesinden dinliyoruz şarkıyı. İstanbul'u Dinliyorum radyolarınıza geliyor.

Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum şiiri üzerine Fazıl Say'ın bestelediği şarkıyı dinlediniz. Kanunda Hakan Güngör, perküsyonda Aykut Köselerli, piyanoda Fazıl Say, vokalde Serenat Bağcan seslendirdiler. Kitaplığımdaki müzikte Dinliyorum başlıklı bölümdesiniz. Dinlemek, gündelik hayatımızda çoğunlukla geri plana attığımız bir temel duyumuz. Genellikle görmenin, tatmanın ve konuşmanın gölgesinde kalıyor dinlemek. Oysa aslında iletişimin temeli dinlemektir. Bazen konuşmaktan daha önemlidir. Konuşmak gösterişlidir, dinlemekse kontrol gerektirir. Konuşma kendi gürültüsü içinde etrafın farkına varmayabilir ama dinleme çevreyi, dünyayı, hayatı gözlemler ve sabırla, bilinçle hayatı kurgular. Bakın, Jose Feliciano Yağmur'un sesini dinlediği o güzel şarkısında dinlemenin önemini nasıl da güzel anlatıyor. Yağmuru dinle, yağmurun yağışını. Düşen her damla ile birlikte beni çağırdığını duyabiliyorum ve her damlada seni daha çok seviyorum diyor Feliciano. Rain radyolarınıza geliyor.

Jose Feliciano seslendirdi. Rain idi radyolarınıza gelen güzel şarkı. Dinlemek ve duymak, müzikle uğraşabilmek için gerekli olan temel yeteneklerdir. Müzisyenler duyma yetenekleri doğuştan güçlü olan kişilerdir. Alınan eğitimle dinlemeyi ve duyduklarını analiz etmeyi öğrenirler. Bu dünyada bir müzisyenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden birisi ise duyma yeteneğini kaybetmektir. Bu kötü talihle yüzleşen dünyadaki en önemli isim ise kuşkusuz ki Ludwig van Beethoven'dır. Yaşadığı dönemde çaresi olmayan bir hastalık sebebiyle yavaş yavaş duyma yetisini kaybeden Beethoven, müziğe olan büyük tutkusuyla imkansızı başarmış ve kulakları işitmese de müziği kafasının içinde duymayı başararak gerçek anlamda hiçbir ses duymadığı dönemde beste yapmayı sürdürmüştür. Bu olağanüstü müzisyenin çok sayıdaki eserleri arasından oldukça erken dönem bir triosunu dinletmek istiyorum sizlere. Beethoven'ın 25 opus numaralı flüt, keman ve viola için 5 bölümlük serenatının Entrata Allegro başlıklı 1. bölümü ve Allegro Molto başlıklı 3. bölümü geliyor radyolarınıza. Flüt sanatçısı Karl-Heinz Zöller, keman sanatçısı Thomas Brandis ve viola sanatçısı Siegbert Uberschaher seslendiriyorlar.

Beethoven'ın 25 opus numaralı flüt, keman ve viola için serenadından bölümler dinledik. Flüt sanatçısı Karlheinz Zöller, keman sanatçısı Thomas Brandis ve viola sanatçısı Siegbert Uberschaer seslendirdi. Beethoven ve hastalığından bahsedince aklımda hep aynı şarkı çalar. The Sound of Silence.

Beethoven ve hastalığından bahsedince aklımda hep aynı şarkı çalar. The Sound of Silence, sessizliğin sesi. Vokalde Art Garfunkel, vokal ve gitarda Paul Simon, 12 telli gitarda Barry Kornfeld ve basta Bill Lee seslendiriyorlar.

Simon & Garfunkel seslendirdi. The Sound of Silence idi radyolarınıza gelen şarkı. Çocuklar dinleyerek konuşmayı öğrenirken, yetişkinler konuşmaya ara verip dinlemeyi hatırlamak için uğraşırlar. Bazı yetişkinler dinlemeyi hatırlamayı başaramaz ve hayatlarını ekseni kendileri olan küçük bir dünyada tamamlar. Ama dinlemeyi başaran kişilerin insanlarla, diğer canlılarla, dünyayla ve hayatla olan ilişkisi farklılaşır ve zenginleşir. Bazen dinlemek kişiyi hayata bağlayan tek yoldur. Ünlü yönetmen Pedro Almodovar, 2001 yılı yapımı filmi Hable con Ella'da yıllardır komada olan bir hasta ile normal bir insanmış gibi konuşan ve aynısını kendi hastasına yapması için Marco'ya tavsiyede bulunan hasta bakıcı Benigno'nun hikayesini anlatır. Hastane yatağında dünya ile ilişkisi sadece makinalara bağlı gibi görünen iki kadın ve onlara duydukları aşkla başlarında bekleyen iki erkeğin dokunaklı hikayesinde hasta bakıcının ağzından süzülen kadın beyni esrar dolu bir evrendir. Onların ne zaman neyi anladığını bilemeyiz. Sen de git ve sevgilinle konuş, anlayacaktır seni, konuş onunla cümleleri filmin hem kalbini oluşturur hem de ismini koyar. Hable con Ella, konuş onunla. Alberto Iglesias'ın film için yazdığı tema müziği geliyor radyolarınıza.

Kitaplığımdaki Müzik'te Dinliyorum başlıklı bölüm devam ediyor. Bir başka filmin müzikleri gelecek şimdi radyolarınıza. Konumuz yine dinlemek ama bu defa dinlemek bir casusluk faaliyeti olarak karşımıza çıkıyor. 2006 yılında vizyona giren Das Leben der Anderen, Başkalarının Hayatı isimli film, Doğu Almanya'da bir sanatçıyı dinlemekle görevlendirilen bir istihbarat ajanının hikayesini anlatıyor. En iyi yabancı dilde film Oscar'ını alan filmde Gabriel Jarret imzalı Die Sonate vom Guten Menschen, İyi İnsanın Sonatı adlı çalışma, ajanın gizlice hayatını dinlemekle yükümlü olduğu müzisyenle empati kurmaya başladığı kırılma noktasını simgeler. Şimdi söz konusu sonatın filmde kullanılan 1 dakika 30 saniyelik bölümünü dinleyelim birlikte. Piyanoda besteci Gabriel Jarret seslendiriyor.

Yönetmen Florian Henkel von Donnersmarck'ın Başkalarının Hayatı isimli Bol ödüllü filmi için Gabriel Yaret tarafından bestelenen İyi İnsanın Sonatı isimli çalışma geldi radyolarınıza. Eseri bestecisi seslendirdi. Aynı film için yazılan bir diğer çalışma daha var sırada. Gezişler der Liebe, Aşkın Yüzleri. Besteci ve piyanist Gabriel Yaret'e Şef James Fitzpatrick yönetimindeki Prag Şehir Orkestrası eşlik ediyor.

Başkalarının Hayatı isimli film için Gabriel Yared'in bestesi Gezişler der Liebe, Aşkın Yüzleri isimli eser geldi radyolarınıza. Besteci ve piyanist Gabriel Yared'e şef James Fitzpatrick yönetimindeki Prag Şehir Orkestrası eşlik etti. Gabriel Yared'in en ünlü işlerinden biri de 1996 yılında vizyona giren ve çok sayıda önemli ödülü kucaklayan yönetmen Anthony Minghella'nın filmi İngiliz Hasta için bestelediği müziklerdir. Yared bu çalışmasıyla en iyi orijinal film müziği dalında Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazanmasının yanında Grammy ödüllerinde de sinema filmi veya televizyon için yazılmış en iyi enstrümantal beste kategorisinin kazananı olmuştur. Şimdi buyurun bu önemli çalışmanın tema müziğini dinleyelim birlikte. Besteci ve piyanist Gabriel Yared, Harry Rabinowitz şefliğindeki St. Martin in the Fields Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Besteci ve piyanist Gabriel Yaret, Harry Rabinowitz şefliğindeki St. Martin in the Fields Orkestrası eşliğinde İngiliz Hasta filminin tema müziğini seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Dinliyorum başlıklı bölüm devam ediyor. Kuzey caz müziğinin önemli isimlerinden saksafon sanatçısı Jan Garbarek'in müziği derin atmosferik etkisiyle dinleyenleri sadece duymakla yetinmemeye, müziği gerçekten dinlemeye sevk eder. Biz bugün Jan Garbarek'in 2004 yılında yayınlanan albümü In Phrase of Dreams'ten bir çalışma dinleyeceğiz. Garbarek bu albümde viola sanatçısı Kim Kaşkaşyan ve perküsyonist Manu Kaçe ile çalışmış. Sanatçılardan dinleyeceğimiz çalışma Without a Visible Sign adını taşıyor.

Without a Visible Sign isimli çalışma geldi radyolarınıza. Saksafonda Jan Garbarek, viyolada Kim Kaşkaşyan ve perküsyonda Manu Katçe seslendirdiler. Programın açılışında Amin Maloff'un 100. Ad isimli romanından yaptığım alıntı, gözleri görmeyen bir adamın sözleriydi. Bu durum aklıma Stanley Kubrick'in son ve sansasyonel filmi Eyes Wide Shut, gözleri tamamen kapalıyı getirdi. Elbette filmde kastedilen görmeme hali fiziksel bir sorun değil, daha çok kalplerin ve yaşamların karşısındakine kapalı olmasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ama filmde kullanılan Dmitri Shostakovich'in 2 numaralı caz süitinin 2 numaralı valsi her zaman ve her yerde dinleyene mutluluk verecek bir eser. Ricardo Scherli yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası seslendiriyor.

Dmitri Shostakovich'in 2 numaralı caz süitinden 2 numaralı valsi dinledik. Ricardo Scherli yönetimindeki Kraliyet Konsertgebau Orkestrası seslendirdi. Böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Zühal Ergür'le birlikte TRT İzmir Radyosu stüdyolarından siz değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Bitirmeden kitaplığımdaki müziğin kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz bölümlerine ulaşmak için telefonunuza indirebileceğiniz ya da bilgisayarınızdan açabileceğiniz TRT Dinle uygulamasını hatırlatmak isterim. TRT Dinle uygulamasının içinde podcast sekmesine kitaplığımdaki müzik yazarak geçmiş 4 yılın tüm program arşivine ulaşabilir, istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hatırlatmamızı da yaptığımıza göre kapanışı hayata bir teşekkür ile bitirelim. Duyduğumuz, gördüğümüz, kokladığımız, tattığımız, düşündüğümüz ve hissettiğimiz her an için teşekkürler hayat. Mercedes Sosa söylüyor, gracias a la vida. Haftaya buluşuncaya dek, hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

0: Kitaplığımdaki müzik.
1: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti, Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Meclis Grup Yönetim Kurulu grup toplantısı yapma kararı aldı. Yapılan duyuruya göre yarın kürsüde Özgür Özel olacak. Genel Merkez tarafındansa henüz bir açıklama yapılmadı. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifle duruşmalar arası sürenin 3 ayla sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noterlik işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zekayı eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık dedi. Bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, Peygamberimiz temalı yapay zeka ile dijital içerik geliştirme projesi ödül töreninde konuştu. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da başörtülülere hakaret eden kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, sevk yazısında şüphelinin kullandığı ifadelerin etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğuna yer verdi. İstanbul'da öldürülen Mati Ahmet Mingutsi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar çıktı. Sanık 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya

devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarını

Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Merhaba sevgili Radyo İş dinleyenleri, ben Murat Vural, TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Serevrak, 1987 yılındaki yolculuğunun bugünkü bölümüne Cruzados'tan dinlediğimiz Bad Old Lies'la başladı. Los Angeles çıkışlı grup köklerini The Plugs'tan alıyor olsa da bu dönemde daha melodik ve radyo dostu bir rock anlayışına yönelmişti. Bad Old Lies, güçlü gitar dokusu ve dönemin Amerikan FM radyolarına özgü geniş prodüksiyon anlayışıyla grubun dikkat çeken çalışmalarından biri olmuştu. Şimdi ise Fleetwood Mac'in Tango in the Night albümünden Everywhere bizlerle olacak. Christine McVie'nin yazdığı bu zarif parça grubun onlarca yıllık deneyimini 1980'lerin modern pop estetiğiyle buluşturan kayıtlardan biri olarak

Laura Branigan'dan dinledik Power of Love. Aslında 1984 yılında Jennifer Rush tarafından seslendirilmişti parça ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde liste başarıları yakalamıştı. Branigan'ın yorumundaysa bambaşka bir kimliğe büründü. Güçlü vokal tekniği, geniş ses aralığı ve duygusal yoğunluğu yüksek anlatımıyla Laura Branigan şarkının romantik ve dramatik yönünü daha da belirgin hale getirdi. Özellikle yükselen nakarat bölümlerinde sergilediği performans onu 1980'lerin en etkileyici kadın vokallerinden biri yapan özelliklerin adeta bir özeti niteliğinde. Aşkın tutkulu ve duygusal tarafını anlatan bu güçlü yorumun ardından şimdi yönümüzü 1987'nin en önemli solo çıkışlarından birine çeviriyoruz. Vem döneminin ardından kendi müzikal kimliğini ortaya koymak isteyen George Michael, ilk solo albümüne adını veren Faith'le pop müziğin yönünü etkilemişti. Rock'n'roll köklerinden beslenen gitar tekniği, gospel etkileri, ritmik yapısı ve George Michael'ın vokal hakimiyetiyle parça, sanatçının solo kariyerinin ne kadar güçlü başlayacağının da habercisiydi.

Foreigner'dan dinledik Hard Trust the Stone grubunun 1987 tarihli Inside Information albümünde yer alır parça ve dönemin adult oriented rock anlayışını yansıtır. Lou Gramm'in kendine özgü vokali, Mick Jones'un gitar dokunuşları ve özenli prodüksiyonuyla birleşirken Foreigner'ın melodic rock'la radyo dostu sound arasında kurduğu başarılı dengeyi ortaya koymuş oldu. Enerjik yapısına rağmen duygusal alt metinler taşıyan çalışma, grubun 1980'lerde ulaştığı olgun müzikal kimliğin önemli yansımalarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi ise aynı albümden grubun daha romantik ve içe dönük tarafını yansıtan bir başka çalışmaya uzanıyoruz. Foreigner bu kez I Don't Want To Live Without You ile geliyor. Mick Jones'un şarkı yazımındaki ustalığı ve grubun yıllar içinde geliştirdiği karakteristik sound bu kayıtta da kendini hissettiriyor.

Guns N' Roses'ın 1987 tarihli ilk albümü Appetite for Destruction'dan dinledik Night Train. Adını grubun ilk yıllarında sıkça tükettiği ucuz bir Kaliforniya şarabından alan parça, Guns N' Roses'ın sokaklardan gelen ham enerjisini en iyi yansıtan kayıtlarından biri olarak öne çıkıyor. Slash'in blues kökenli gitar yaklaşımı, Axl Rose'un saldırgan vokal karakteriyle birleşiyor ve grubun dönemin cilalı glam metal anlayışından ne kadar farklı bir yerde durduğunu da gösteriyor. Ham, hızlı ve tavizsiz yapısıyla Night Train, albümün en güçlü konser parçalarından biri haline geliyor. Bu yüksek enerjinin ardından şimdi aynı albümün en büyük marşlarından birine uzanıyoruz, Paradise City. Sakin ve melodik gitar girişinden başlayıp her bölümünde temposunu biraz daha yükselterek dinleyiciyi büyük finaline taşıyan yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle Slash'in gitarı ve parçanın son bölümündeki hızlanan ritim yapısı onu rock tarihinin en tanınan şarkılarından biri haline getirmiş oluyor.

Udio'dan dinledik Animal House. Udo Dirk Schneider'ın Accept'ten ayrıldıktan sonra kurduğu grubun 1987 tarihli ilk albümü Animal House'a adını veren parça, sanatçının yeni bir başlangıç yapmasına rağmen müzikal kimliğinden ödün vermediğinin de kanıtıydı. Keskin riffleri, güçlü ritim yapısı ve Udo'nun yıllar içinde heavy metalin en ayırt edici seslerinden biri haline gelen pürüzlü vokali, parçanın karakterini belirleyen unsurlar arasında yer alıyordu. İlginç bir ayrıntı olarak albümün bazı şarkı sözlerinde Accept döneminde de önemli katkılar sağlayan ve Diffie mahlasıyla bilinen Gabby Hawken'in imzası bulunuyordu. Bu yönüyle Animal House bir kopuştan çok Accept geleneğinin farklı bir yolda devam niteliğindeydi denebilir. Şimdi ise aynı albümün daha sert ve saldırgan yüzünü temsil eden parçalardan birine geçiyoruz. Go Back to Hell hızlı temposu, keskin gitarları ve tavizsiz tavrıyla Udo'nun 1980'ler Avrupa heavy metal sahnesindeki yerini sağlamlaştıran kayıtlar arasında gösteriliyor.

Mötley Crüe'den dinledik Dancing on Glass. Grubun 1987 tarihli çok satan albümü Girls Girls Girls içinde yer alan parça, ilk bakışta grubun alışılmış eğlence ve gece hayatı temalarına yakın görünse de satır aralarında daha karanlık ve kişisel hikayeler barındırıyordu. Mick Mars'ın blues kökenli gitar tonu, Nikki Sixx'in karakteristik bası ve grubun giderek güçlenen bestecilik anlayışı parçaya albümün genelinden daha sert ve yoğun bir atmosfer kazandırıyordu. Mötley Crüe'nin ticari başarısının zirvesine doğru ilerledi. Bu dönemde kaydedilen çalışma, grubun bestecilik anlayışındaki gelişimi ve daha olgun bir müzikal yaklaşımını da yansıtıyordu. Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün kapanışımızı Extreme Metal tarihinin dönüm noktalarından biriyle yapıyoruz. Şimdi sırada Death'in ilk albümü Scream Bloody Gore'dan Evil Dead var. Chuck Schuldiner'in öncülüğünde kaydedilen bu albüm, ilerleyen yıllarda death metal olarak adlandırılacak müzikal anlayışın temel yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Ham prodüksiyonu, hızlı riff yapıları, saldırgan temposu ve dönemi için alışılmadık derecede sert vokal yaklaşımıyla Evil Dead, death metalin ilk adımlarını duyabileceğiniz en önemli kayıtlardan biri olarak öne çıkıyor diyelim ve bu güçlü finalin ardından bir programımızın daha sonuna geldiğimizi hatırlatalım. Haftaya aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

Yeni hafta yeni ritimler. Her notada dünya çapında bir yolculuk için hazırsak Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta derinden yankılanan nadir sesiyle İskoçya'nın yeni yeteneklerinden şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Blair Davy, Eylül'de yayınlayacağı mini albüm You Like Ugly Don't You Babe ile listelerde zirveyi hedefliyor. Albümün habercisi So What?

kariyeri boyunca yayınladığı 17 stüdyo albümünden 10'u Billboard Country listelerde bir numara olan Tim McGraw, yeni tekli 29 Mayıs'ta radyolarda çalınmaya başlayan Pound Shop Guitar.

Bronson'la yaptığı çalışmalarla tanınan Avustralyalı şarkıcı Daniel Merriweather'la 2009 yılındaydık. 1960'lar ve 70'lerin soul kayıtlarını hatırlatan sıcak bir atmosfere sahip Love and War albümünden Impossible dinledik. Şimdi folk müzik yapan Josiah Lemming projesi Josiah and the Bonnevilles. Geçen ay çıkan As Is albümünden Hell Without the Flames.

duygusal vokali, yenilikçi ritimleri ve sosyal temalı çalışmalarıyla müstesna Genesis kariyerli yıldız Peter Gabriel, bu yılın sonlarında yayınlanması beklenen O.I. albümünden dördüncü tekli Won't Stand Down.

Peter Gabriel'ın ardından indie pop müzik yapan Jack Antonoff projesi Bleachers. Yeni albüm Everyone for 10 Minutes'ten listelere aday I'm Not Joking.

Nostaljik duyguları modern bir akışla harmanlayan Black Eyes ve Analog Heart albümünden You Make It Easy dinledik ve 2019 yılına geldik. Hip Hop yıldızı Post Malone, bir numara albüm Hollywood's Bleeding, bir numara tekli Circles.

Turak'ta Rota İsveç, Dream Pop yıldızı Licky Lee, Stockholm'de 17 kişilik bir orkestra ile kaydedilen ve sanatçının final albümü olan The After Party, Avrupa'da yükselmeye devam ediyor. Radyolarınızda Sick of Love ve Licky Lee.

Takvimler 2020 yılında akılda kalan sade nakaratı, melankolik sözleri ve nostalji hissi veren atmosferiyle Oscar Anton Bob Sanklar ortaklığı Bye Bye Again.

The Rembrandt's cover I'll Be There For You radyolarınızda Jan Müller ve Shobi vardı. Alman besteci ve prodüktör Yvonne Dekarski'nin melodiden çok duygu ve ortam hissini ön plana çıkarttığı projesi Lua Da Vida, liste tekli Love Is Not A Line.

Almanya'dan Hollanda'ya 90'lı yılların sonunda Till Down grubunun kadrosunda olan, daha sonra 2003 yılında solo çalışmaya başlayan Danny Farah ve The Way Home albümünden Morning Dawns Again.

Şarkıcı Ray Garvey önderliğinde Alman rock grubu Rimon'la 2006 yılındaydık. Wish albümünden bir numara tekli Tonight TRT Radyo 3 mikrofonlarındaydı. Son dakikalara yaklaşırken İngiliz pop grubu Blue, Simon Webb, Duncan James, Anthony Costa ve Lee Ryan, grup üyelerinin gitar ağırlıklı R&B unsurları içeren ancak özünde Blue'nun karakteristik sound'unu koruduğu bir albüm olarak tanımladıkları Reflections'dan Find That Feeling.

elektropop grubu Ladytron. Son albüm bu yıl Mart ayında hayranlarıyla buluşan Paradises. Radyolarınızda listelere aday tekli Secret Dreams of Thieves.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celaloğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Joe Henderson'a ayırdığımız ikinci programda ünlü müzisyenin Power to the People albümünü çalacağız. 1969 yılında yayınlanan çalışmayı albümle aynı adı taşıyan parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1937 Amerika doğumlu Joe Henderson'ı 1969 yılında yayınlanan Power to the People albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parça Afrocentric. Tenor saksafonda yer alan Henderson'a trompette Mike Lawrence, klavyeli çalgılarda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Jack DeJohnette eşlik ediyor.

Tenor saksafoncu Joe Henderson'ı Power to the People albümüyle dinliyoruz. 1969 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Black Narcissus ve Isotope.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Joe Henderson'ın Power to the People albümünü dinliyoruz. Sıradaki parçalar Opus 1.5 ve Lazy Afternoon. Tenor saksafonda yer alan Henderson'a trompette Mike Lawrence, klavyeli çalgılarda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Jack DeJohnette eşlik ediyor.

Joe Henderson'ın Power to the People albümü 1969 yılının Mayıs ayında kaydedilir ve aynı yılın Eylül ayında yayınlanır. Yapımcılığını Orrin Kipnielsen üstlendiği çalışmayı Four Sides and After Thought adlı parçayla son kez dinliyoruz.

Amerikalı tenor saksafoncu Joe Henderson'ın Power to the People albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde sanatçının In Pursuit of Blackness albümünden iki parça çalacağız. Bu albümde Joe Henderson'a trompette Woody Shaw, klavyeli çalgılarda George Cables, basta Ron McClure, vurmalı çalgılarda Tony Waters, davulda da Lenny White eşlik ediyor. 1971 yılında yayınlanan çalışmayı Gazelle adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

Joe Henderson'ın In Pursuit of Blackness albümü 12 Mayıs 1971'de kaydedilir ve aynı yılın Kasım ayında yayınlanır. Yapımcılığını Orin Kipnews'un üstlendiği çalışmayı Nome Eskes adlı parçayla son kez dinliyoruz.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 2001 yılında yaşamını yitiren Joe Henderson'ın Power to the People ve In Pursuit of Blackness albümlerini dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celaleroğlu, ses kayıtta Sema Çallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, ben Haluk Ertem, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

0: Radyo 3. İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bu hafta dünyanın geri kalanından uçsuz bucaksız okyanuslarla ayrılmış yegane ada kıtasına, zamanın ve doğanın kendi kurallarını yazdığı o devasa coğrafyaya, kızıl çöllerin sessizliğiyle masmavi dalgaların kucaklaştığı, kadim geleneklerin modern ve çok kültürlü yaşamlarla harmanlandığı yere, Avustralya'ya gidiyoruz. Bu kocaman ülke Okyanusya ailesine mensup, yani hemen yanı başındaki Yeni Zelanda ile birlikte Melanezya'dan Polinezya'ya kadar uzanan turkuaz sulara inci taneleri gibi serpiştirilmiş binlerce irili ufaklı adanın oluşturduğu dünyanın en mavi bir o kadar da gizemli coğrafi bölgesi. Ülkenin kültürel dokusu on binlerce yıldır bu toprakların ruhunu koruyan kadim aborjinlerle okyanusun usta denizcileri olan Torres Boğazı adalılarının derin mirasının üzerine başta İngiltere, İrlanda ve İskoçya olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından gelen yerleşimcilerin ve yakın tarihte Çin, Hindistan, Vietnam gibi Asya ülkelerinden akın eden göçmen dalgalarının eklenmesiyle oluşmuş rengarenk bir karışım. Açılışımızı Avustralya'nın kızıl topraklarından yükselen sarsıcı bir çığlıkla Midnight Oil ve artık bir adalet marşına dönen eserleri Beds Are Burning'de yaptık. Bu sadece bir rock şarkısı değil elbette. Bu toprakların kadim sahipleri aborjinlere yapılan haksızlıklara karşı örülen devasa bir protesto duvarıydı. Grubun en büyük meselelerinden biri, ileriki dakikalarda bahsedeceğimiz bu yanlışa karşı ses çıkarmak ve bu kadim topluluklardan dilenmesi gereken özrün elçisi olmaktı. Bu amaçla çıktıkları turnelerin ötesinde 2000 yılındaki

Sydney Olimpiyat Oyunları'nda tüm dünyanın gözü önünde unutulmaz bir eyleme imza attılar. Dönemin otoritesi resmi bir özür dilemeyi reddedince grup üyeleri sahneye üzerinde büyük harflerle "Sorry, özür dileriz"

dışında asıl küresel kırılmayı 2011'de David Guetta ile yaptığı Titanium ve ardından gelen Chandelier ile yapmıştı. Şöhretin getirdiği mahremiyet kaybından korunmak ve müzik endüstrisinin dayattığı kusursuz görünme baskısına karşı sanatsal bir kalkan oluşturmak isteyen müzisyen, bir duruş olarak o ikonik peruklarının ardına gizlenerek spot ışıklarını kendi yüzünden çekip doğrudan müziğe odakladı. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Sia'nın 2021 yılında hem yönetmenliğini üstlendiği hem de senaryosunu yazdığı, başrollerini Kate Hudson ve Maddie Ziegler'ın paylaştığı Music adlı sinema filminden. Sia'yı Courage to Change adlı şarkısıyla dinliyoruz.

Sia'nın ardından dinlediğimiz isimse Natalie Imbruglia'ydı. Avustralya'nın meşhur Neighbours dizisinden dünya sahnelerine uzanan ve 90'ların sonunda Torn şarkısıyla bir neslin hafızasına kazınan Sydney doğumlu sanatçı, Daft Punk ve Julian Casablancas arasındaki o meşhur işbirliğinin ürünü şarkı Instant Crush'ı 2015 yılında yayımlanan Mail adlı albümü için kaydetmişti. Neighbours dizisi demişken 1985 yılından bu yana aralarda kısa molalar vermiş olsa da bugün itibariyle hala izleyiciyle buluşmaya devam eden bu yapımdan çıkan ve dünyaca tanınan diğer isimlere de bir bakalım. Russell Crowe, Margot Robbie, Guy Pearce, Hemsworth kardeşler ve tabii ki dizinin iki genç kahramanı altın çocukları Kylie Minogue ve Jason Donovan. Bu ikili canlandırdıkları karakterlerin o meşhur düğün töreniyle 20 milyona yakın insanı ekran başına kitlemiş, setin arkasında da gerçek bir aşk hikayesini paylaşmıştı. Dizinin final yapacağı duyurulan 2022 yılında 37 yıllık serüvene veda etmek için çekilen o görkemli final bölümünde tekrar bir araya gelmişlerdi. İşte Kylie ve Jason'ın o dönemdeki gerçek aşkı daha sonra beraber seslendirdikleri Especially For You düetiyle ölümsüzleşmişti. Gelin kulak verip yeniden hatırlayalım.

İncelikler Atlası devam ediyor. Güney Yarımküre'nin bu devasa ada kıtası, bizler kışı karşılarken yazı kucaklayan ters mevsimleri, üç farklı zaman dilimine yayılan uçsuz bucaksız coğrafyasıyla mesafelerin adeta anlamını yitirdiği bambaşka bir dünya sunuyor. Nüfusun büyük çoğunluğu Sydney ve Melbourne gibi sahil şeridindeki ışıltılı metropollerde toplanırken, bozkırın ortasındaki düzenli başkent Canberra'da modern yaşam alanları, yüksek refah düzeyi ve bereketli alım gücüyle huzurlu bir dengeyi paylaşıyor. On binlerce Türk'ün de dahil olduğu bu çok kültürlü ulus, yüksek gelir standartlarını no worries, dert etme felsefesiyle harmanlayarak dünyanın en rahat ve samimi yaşam tarzlarından birini Aussie ruhuyla her gün yeniden inşa ediyor. Doğanın vahşi güzelliğiyle modern şehir disiplininin iç içe geçtiği Avustralya, hoşgörünün ve ekonomik özgürlüğün tadını çıkaran renkli bir insan atlası olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ne yazık ki tarihine baktığımızda böyle bir hoşgörüyü görmek mümkün olmuyor. Okyanusun ortasındaki bu devasa kara parçası, yüzyıllar önce ilk kaşiflerin ticari beklentilerini karşılamadığı için bir kenara bırakılmış olsa da, sonrasında gelen yeni yerleşimcilerin kurduğu düzenle birlikte, özellikle de cezalarını çekmekte olan mahkumların bırakılması suretiyle, kadim yerli kültürlerin derin izleri üzerine inşa edilen modern ve çok sesli bir ulusa dönüşmüş. Avustralya, geçmişteki sömürgeleşme sürecinde yerli halkın maruz kaldığı derin trajedileri ve çalınmış nesiller gibi kültürel kıyımları bugün devlet düzeniyle resmen tanıyarak çok geç olsa da eğitim ve sağlık gibi her alanda gerçek bir sosyal eşitliğe dönüştürmeye ve bu kadim toprakların asıl sahipleriyle barışçıl bir gelecek inşa etmeye çalışan uzun soluklu bir iyileşme sürecinden geçiyor. Britanya İmparatorluğu'nun parçası olan ancak bugün her biri tamamen bağımsızlığını ilan etmiş 56 ülkenin dahil olduğu İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı kalmayı da tercih ediyorlar. Yine müzikle devam edelim. Aslen İskoç kökenli Young kardeşler tarafından 1973'te Sydney'de kurulan ve rock müzik tarihinde saf enerjinin sarsılmaz kalesi kabul edilen AC/DC, Avustralya için sadece bir grup değil, kıtanın o hiyerarşi tanımayan, çalışkan ve eğlenceli Aussie ruhunu dünyaya ihraç eden en güçlü kültürel elçilerden. Dünyaya mal olmuş şarkıları Highway to Hell'i son derece kontrast yaratan bir yorumla dinleyeceğiz. 2017 tarihli French Touch albümünde bu parçaya yer vermiş modern şansonun zarif temsilcisi Carla Bruni yorumuyla gelecek. Ardından dinleyeceğimiz isimse Brisbane'in parıltılı kıyılarından yükselen kristal berraklığında bir ses. 5 oktavlık o vokal aralığını zarafetiyle birleştiren Katie Noonan. Opera sahnelerinden caz kulüplerine kadar her yerde iz bırakan bu Avustralyalı sanatçı da bir coverla bizimle olacak. Norveçli topluluk AHA'nın Take On Me parçasıyla ağırlayacağız kendisini.

Radyo 3 burası. Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası bugün sizleri Avustralya'da gezdiriyor. Ülkenin genel nezaket kuralları ve kültürel alışkanlıklarına baktığımızda öne çıkanlar şöyle. İlki uzun gelincik sendromu. Avustralya'da başarınızla böbürlenmek, kendinizi başkalarından üstün görmek hoş karşılanmıyor. Boyu diğerlerinden fazla uzayan gelinciğin kesilmesi gibi toplumda aşırı kibirli olanı nazikçe aşağı çekiyor. Burada geçerli olan kural daima mütevazılık. Bir diğer önemli duraksa adil şans, fair go. Toplumdaki herkesin statüsü ne olursa olsun eşit haklara sahip olduğu inancı. Mesela bir taksiye bindiğinizde şoförle yan yana ön koltukta oturup sohbet etmek bu eşitlikçi ruhun yansıması. Yine iş çıkışında her meslek grubundan herkesi bir arada otururken görebilirsiniz. Bu ülkede meslek ve statünüzün bir önemi yok. Ve tabii sosyal hayatın yazısız kanunu shouting, yani sırayla ısmarlama. Bir dost meclisindeyseniz herkesin sırayla gruba içecek ısmarlaması bekleniyor. Kendi sıranız geldiğinde geri çekilmek Avustralya görgü kurallarında yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Son olarak da her şeyin sonunda duyacağınız o sihirli cümle. No worries. Bu sadece sorun yok demek değil. Hayatın tüm aksiliklerine karşı takınılan o esnek ve iyimser tavrın bir imzası. Bir eve davet edildiğinizde eli boş gitmemek, ayakkabıları kapıda bırakmak gibi samimi kuralların yanı sıra günlük hayatın bir parçası haline gelen flip-flop, yani parmak arası terlik rahatlığı, hatta caddelerde, marketlerde özgürce sergilenen o meşhur çıplak ayakla yürüme alışkanlığı, modern hayatın disipliniyle birleşerek toplumsal özgürlüğün en doğal halini yansıtıyor. Ülkede 15 dakikalık gecikme sosyal hayatta olabiliyor ama profesyonel hayatta son derece dakikler. Mutfak kültüründe ise barbekünün o dumanlı lezzetlerinin ötesine geçecek olursak yine deniz ürünleri, et, tavuk, balık son derece yaygın. Tatlı olarak ise çikolatalı Lamington, yani Hindistan cevizi kek ve pavlova, yani meyveli beze tatlısı, bir fincan ipeksi flat white kadifemsi sütlü kahveyle ikram ediliyor. Ve tabii kanguru eti ve emu kuşu eti de tüketiliyor. Yine müzikle devam ediyoruz ve rotamızı 1979

New Zealand'da Melbourne'de kurulan, Avustralya'nın neşeli ruhunu dünyaya sevdiren efsanevi Men at Work grubuna çeviriyoruz. Solist Colin Hay'in karizmatik sesiyle hayat bulan grubun 81 tarihli ölümsüz eseri Down Under, saksafon tınılarından flüt melodilerine, içindeki neşeli göndermelerden surf kültürüne kadar her detayıyla Avustralya'nın adeta resmi olmayan milli marşı kabul edilmiş. Zamanında dünya listelerini kasıp kavurmuş bu kült şarkı, Avustralyalı olmanın gururunu 80'lerin o pırıltılı enerjisiyle günümüze taşıyor.

Avustralya ana karasının en az 65 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yaşayan kültürlerinden birini temsil eden ve ana karadakilere aborjin, kuzeydeki adalarda yaşayanlara Torres Boğazı Adalıları denilen topluluklar, günümüzde Outback denilen iç bölgelerde de yaşamlarını sürdürüyor. Kocaman coğrafyada elbette onların da yaşattığı adetler ve nezaket kuralları var. Hem üflemeli çalgıları hem de inanç sistemlerinin temeli olan düz zamanı anlatıları modern Avustralya sanatının da kalbinde yer alıyor. Dünyaca ünlü bumerangın da hikayesi buraya dayanıyor. Aslında binlerce yıl önce bu kadim halkın avlanma ve hayatta kalma stratejilerinin bir parçası olarak geliştirilmiş. Aerodinamik bir mühendislik harikası olan bumeranglar, bugün küresel düzeyde kabul görmüş bir zeka ve adaptasyon simgesi. Yine aborjin kültüründe bir topluluğun toprağına girmeden önce ruhsal bir arınma ritüeli olan tütsü seremonisiyle izin istemek ve o toprağın kadim sahiplerine duyulan sarsılmaz saygıyı göstermek bugün modern Avustralya'nın en resmi törenlerinden en samimi sosyal buluşmalarına kadar her alanda kabul gören ve kıtanın manevi tapusu sayılan en temel nezaket protokolü. Doğrudan göz temasından kaçınarak derin bir dinleme hali sergilemek, sessizliği bir bilgelik ifadesi olarak kabullenmek ve eldeki her türlü kaynağı ihtiyaç sahibiyle karşılıksız bölüşmek aborjin kökenli kadim nezaket kuralları. Aynı zamanda da bugün modern Avustralya toplumunun o meşhur yardımlaşma ruhunun ve gösterişten uzak samimiyetinin temel taşlarını oluşturan paha biçilmez bir kültürel miras. Yine müzik zamanı geldi. Kuzey Avustralya'nın Yolngu halkından gelen ve doğuştan görme engelli olan Gurumul, kendi ana dilinde söylediği şarkılarla sadece bir müzisyen değil, kadim bir kültürün dünya üzerindeki sesi aynı zamanda. Avustralya'nın en sevilen indie pop sanatçılarından biri olan Sarah Blasco ile bu şarkıda bir araya gelmelerinin sebebi ise kıtanın o kadim yerli mirasıyla modern yüzü arasında müzikal bir köprü kurmak ve farklı dillerin aynı duyguda nasıl birleşebileceğini tüm dünyaya kanıtlamaktı. Seslendirdikleri Bayini şarkısı, Yolngu kültüründe ruhsal bir varlık veya ışık saçan bir figür anlamına gelen, toprağa ve gökyüzüne ait derin bir özlemi anlatan mistik bir ağıt niteliğinde. Hep birlikte dinleyelim.

Aslen İngiliz olmalarına rağmen müzikal yolculuklarına çocuk yaşta taşındıkları Brisbane'in güneşli kıyılarında başlayan ve ilk büyük başarılarını bu topraklarda kazanan Bee Gees'e de bir sürpriz yapmak istedik. Avustralya müziğinin küresel çaptaki en güçlü temsilcileri ve ulusal bir gurur kaynağı olarak kabul ediliyorlar. Dünya çapında 200 milyondan fazla albüm satışı ve kazandıkları 9 Grammy ödülüyle pop tarihinin en sarsılmaz efsanelerinden biri olan bu gruptan bugün ne yazık ki sadece Barry Gibb hayatta. How Deep Is Your Love dinlemiş olduğumuz parçaydı. Avustralya denilince kolay ve rahat bir yaşamdan bahsederken bazı zorluklardan da söz etmekte fayda var. Mesela kıyı şeridinde konforlu ve doğayla iç içe modern bir yaşam sürülürken kuzeyin tropikal sularında pusuya yatan tuzlu su timsahları, iç kesimlerdeki dev tarantulalar ve dünyanın en zehirli yılanlarıyla okyanusun derinliklerindeki köpek balığı riski, insanları doğanın sert kurallarına karşı daima tetikte ve saygılı bir dengede yaşamaya zorlayan sarsılmaz bir gerçeklik sunuyor. Kıta genelinde yaklaşık 25 milyonluk insan nüfusuna karşılık sayıları 50 milyonu aşan kanguru popülasyonu ve iç bölgelerde dünyanın en büyük vahşi sürülerinden birini oluşturan yaklaşık 1 milyon deve. Evet, 1 milyon devenin yanı sıra okaliptus ağaçlarının uykulu sakini koalalar, yumurtlayan nadir memelilerden olan dikenli karınca yiyenler, wombatlar ve ornitorenkler gibi eşsiz canlıların varlığı Avustralya'yı vahşi yaşamın mutlak çoğunlukta olduğu ve yerleşimcilerin bu çeşitlilikle uyumlanarak doğanın bir misafiri gibi hareket etmek zorunda kaldığı bir coğrafyaya dönüştürüyor. Yine müzikle devam edelim. Avustralya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından süzülüp gelen karanlıkların prensi Nick Cave ve İngiltere'nin tavizsiz ve gizemli rock ikonu PJ Harvey, 1996 yılında o meşhur Henry Lee düetinin çekimleri sırasında saniyeler içinde birbirlerine aşık olmuşlar. Ancak bu fırtınalı ve yaratıcı birliktelik yaklaşık bir yılın sonunda PJ Harvey'nin Nick Cave'i telefonla terk etmesiyle noktalanmış. Bu ayrılığın yakıcı sızısı, Cave'in kaleminden dökülen ve müzik tarihinin en kırılgan aşk itiraflarını barındıran o kült albüm The Boatman's Call'un doğmasına vesile olmuş. Sanatçıları Henry Lee şarkısıyla dinliyoruz.

Bugün ülkemizden yaklaşık 15 bin kilometre uzakta dev bir adada dolaştık. Ta oralardan çıkmış ve bizde ve dünyada karşılık bulmuş sanatçıları yeniden hatırladık. Yavaş yavaş sona yaklaşırken işte o topraklardan çıkmış ve dünyaya mal olmuş en ünlü topluluklardan biriyle bitirelim istiyoruz. Sydney çıkışlı INXS grubunun karizmatik lideri Michael Hutchence, 80'li ve 90'lı yıllarda vahşi sahne enerjisi ve derin vokaliyle Avustralya rock müziğini küresel bir fenomene dönüştürmüştü. Modern müzik tarihinin en ikonik figürlerinden biri olmayı da başarmıştı. Henüz 37 yaşındayken 1997'de aramızdan ayrılmıştı ve sanatçının cenaze töreni kendi sesinden yükselen ve bugün Avustralya halkı için adeta bir bağlılık marşına dönüşmüş Never Tear Us Apart şarkısının o hüzünlü tınıları eşliğinde binlerce hayranının gözyaşları arasında gerçekleşmişti. Biz de bu şarkıyla anmak istedik sanatçıyı.

0: Programımız burada son buluyor. Avustralya'nın kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz sevgili müzikseverler. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Pop Stüdyosu'nun açılışında İskoçya'dan ünlü bir rock grubunu Glasgow'da 1990 yılında kurulan Travis'i karşınıza getirdik. Şarkının adı Sing de 3. stüdyo albümü The Invisible Man'de yer alan şarkılardan biriydi. Sing sevgili müzikseverler dünya listelerinde de yer bulmuştu ve tanınmalarına da yardımcı olmuştu. Büyük Britanya'dan ayrılmıyoruz. Bu kez İngiltere'den bir şarkıcı, besteci ve plak prodüktörü Sienna and Spiro karşınıza gelecek. Sienna Spiro sahne adıyla da tanıdığımız İngiliz kadın şarkıcıyı 2026 yılına ait Material Lover adlı liste şarkısıyla programımızda misafir edeceğiz. Radyolarını yeni açanlar, programımızı yeni dinlemeye başlayanlar için TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla karşınızdayız. 22'ye kadar da huzurunuzda olmayı sürdüreceğiz.

0: Radyo 3.
1: Asıl adı Elena Alexandra Apostoleanu. 16 Ekim 1986 tarihinde Romanya'da dünyaya gelen şarkıcı ve besteci, sahne adıyla Inna olarak tanıdığımız bu ünlü şarkıcıyı karşınıza getireceğiz. Aslında siyaset bilimi alanında eğitim alan, ancak müzikte ben de varım diyen ve özellikle pop rock tarzındaki şarkılarla müzik dünyasının vazgeçilmezler arasında yer alan bu şarkıcıyı Up adlı Sean Paul'la birlikte söylediği 2021 yılına ait şarkısıyla sizlerle buluşturuyoruz, mikrofona getiriyoruz. Hep birlikte dinleyelim.

25 Haziran 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinden bir haber merkezlerine doğru yola çıkmıştı. Haberde Michael Jackson'ın hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. Teyit edilmemiş bu haberi gazeteciler teyit ettiler ve Michael Jackson'ın ölüm haberi kesinleşmişti. 29 Ağustos 1958-25 Haziran 2009 tarihleri arasında yaşayan 51 yıllık ömründe dünyada 1 milyar adedin üzerinde bir satış rakamıyla, plaklarıyla, müzikseverlerle buluşan bir isimden bahsediyoruz. Pop'un kralı olarak da adlandırılan şarkıcı, besteci, dansçı bu ünlü müzik insanı artık aramızda değildi. Ölümünün 17. yılında, ölüm tarihine yakın bir tarihte, yani bugünkü programımızda kendisini çeşitli şarkılarıyla anacağız. Son zamanlarda gösterime giren Michael filmiyle bir kez daha gündeme gelen Michael Jackson'ı filme ait bilgilerle de sizlerin karşısına getireceğiz. Hayatına ait bilgileri de yine paylaşacağız. İlk olarak 1983 yılında müzikseverlerle buluşan bir teklisi vardı. Billie Jean bu şarkıda Ay'daki yürüyüşü tasvir ettiği Moonwalk adlı dansıyla da büyük ilgi toplamıştı ve bunu da çeşitli konserlerinde Michael Jackson severlerle buluşturmuştu.

Yönetmen koltuğunda Amerikalı Antoine Fuqua'nın oturduğu, John Logan'ın senaryosunu yazdığı Michael filmi 2026 yılında gösterime girdi. Kendisini filmde yeni Cafer Jackson canlandırıyor. Sevgili sinema severler, sevgili müzik severler, hayatından bir kesitin anlatıldığı ve devam filmlerinin de gerçekleşeceği haberlerinin ortalıkta dolandığı şu günlerde bu filmin büyük bir ilgi topladığını ve gişe rekorları kırdığını da hemen söyleyelim. Michael Jackson karşınıza iki şarkısıyla gelecek. Önce 1987 yılında piyasaya çıkan 7. stüdyo albümü Bad'den Dirty Diana adlı şarkıyı sizlerle buluşturacağız. Ardındansa Beat It Thriller başlıklı 6. stüdyo albümünden bir single'ıydı. Onu karşınıza getireceğiz. Hep birlikte dinliyoruz Michael Jackson'ı.

piyasaya çıkarttığı albümleri, verdiği konserleri, kurduğu topluluklar ve solo kariyeriyle müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biriydi Michael Jackson. Çok özel şarkılara imza atmıştı. Onlardan biri de Heal the World'tu. Dangerous başlıklı 8. stüdyo albümünü 1991 yılında piyasaya çıkartan ve bu albümde yer alan Heal the World'de 1992'de müzikseverlerle buluşturan Michael Jackson bir kez daha mikrofonda.

17. ölüm yıldönümünde Michael filmiyle bir kez daha gündeme gelen, sinemalarda da boy gösteren, ölümünün ardından albümleri satış rekorları kıran çok özel bir ismi Michael Jackson'ı sizlerle buluşturduk birkaç şarkısıyla. Abisi Jermaine Jackson'ın oğlu Cafer Jackson tarafından canlandırılan bir portreyi de bu biyografik filmde izleme imkanı buldu Michael Jackson severler ve sinema severler. Son olarak 2001 yılından Invincible başlıklı 10. stüdyo albümünden You Rock My World geliyor.

0: Radyo 3.
1: 4 oktav ses genişliğine sahip Amerikalı ünlü bir şarkıcı, besteci, oyuncu ve aynı zamanda televizyonlarda da boy gösteren bir televizyon şahsiyeti olarak müzik, televizyon ve sinema dünyasında adından övgüyle bahsettiren Christina Aguilera'yı karşınıza getireceğiz. Ünlü bir isim olması dışında yaptığı şarkılarıyla ve müzik dünyasının en değerli, en fazla tanınan isimlerinden biri olarak çeşitli dergilerde, sıralamalarda da yer alan Christina Aguilera'yı Fighter adlı 2003 yılından teklisiyle mikrofona getiriyoruz.

Pop Stüdyosu'na bu hafta Travis'la başladık. İskoç topluluk Sing adlı 2001 yılına ait teklisiyle karşınızdaydı ki bu şarkının video klibi de şarkı kadar ilgi toplamıştı. Sevgili müzikseverler, Büyük Britanya'dan ayrılmadık ve İngiltere'den Sienna Spiro, Material Lover adlı 2026 yılında listelerde boy gösteren şarkısıyla karşınıza geldikten sonra Ina, Romanya'nın müzik dünyasındaki en sevilen kadın şarkıcılarından biri Up adlı şarkısıyla programımızdaydı. Kendisine bu şarkısında Sean Paul eşlik ediyordu. Bundan tam 17 yıl önce 25 Haziran 2009 tarihinde hayatını kaybeden Amerikalı ünlü bir yıldız Michael Jackson'ın ölümünün ardından 17. yılında Jermaine Jackson'ın oğlu Cafer Jackson'ın başrolünde yer aldığı Michael adlı film hem sinema severlerin hem de müzik severlerin beğenisine sunuldu. Bu filmde Michael Jackson'ın hayatından bir kesite yer verilmiş. Bu haftaki programımızda 17. ölüm yıl dönümünde Michael Jackson'ı hem kendisine ait bilgilerle hem de Michael adlı filmden özel bilgilerle sizlerle buluşturduk. Şarkılarına gelince ilk başta Billie Jean, ardından Dirty Diana, Beat It, Heal the World ve You Rock My World programımızda karşınızdaydı. Michael Jackson'ın ardındansa Amerikalı ünlü bir kadın şarkıcı Christina Aguilera'ya kulak verdik. Fighter adlı 2003 yılına ait teklisini söyledi Christina Aguilera. İngiltere'den Ed Sheeran'ın Perfect adlı 2017 yılı şarkısını sizlere sunduk. Bu haftaki programımızın son şarkısını Snap'ten seçtik. The Power'la 1990 yılından mikrofonda olacak. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan ayrılırken bu haftanın hepinize sağlık, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara teşkilat buluşmasında konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 54. oturum sona erdi. Oturumda Medya AŞ Etkinlik Organizasyon Yönetimi çalışanı Ceyda Kıryak, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç'ın savunmaları tamamlandı. Duruşma Güldem Şık ve Doğan Hamit Doğruer'in savunmasıyla sürdü. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 36. oturumu sona erdi. Duruşmada sanık ve avukatları mütalaya karşı savunmalarını yaptı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da başörtülülere hakaret eden kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, sevk yazısında şüphelinin kullandığı ifadenin etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğuna yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ormanların her canlının ortak evi, nefesi ve yarınların teminatı olduğunu söyledi. Doğamızı korumak ortak geleceğimize sahip çıkmaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırı yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2001. 2001 yılından ilk konuğumuzsa progresif rock türünün süper grubu Transatlantic. 1999 yılında kurulup 2002 yılında dağılan, daha sonra tekrar bir araya gelen topluluk, 2001 yılında yayımladığı albüme adını veren Bridge Across Forever isimli teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin Notalarına hoş geldiniz.

2001 yılından ikinci konuğumuz Kanadalı müzisyen ve şarkı yazarı Devon Townsend. Bu yıl The Mouth isimli yepyeni bir albüm yayımlayan müzisyen, çeyrek yüzyıl önce imza attığı Terry albümünden The Fluke isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2001 yılından son konuğumuz İsveçli senfonik metal topluluğu Tyrion. Tyrion, Secret of the Runes albümünden Midgard isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Zaman makinemizi çalıştırıyor ve 2016 yılına geliyoruz. 2016 yılından ilk konuğumuzsa progresif rock türünün büyük müzisyeni ve emekçisi Steven Wilson. Steven Wilson 10 yıl önce yayımladığı Four and a Half albümünden My Book of Regrets isimli teklisiyle radyolarınızda.

Bugünkü bölümümüzün transatlantik sonrası ikinci süper grubu İngiliz progresif rock topluluğu The Mute Gods. The Mute Gods 2016 yılında yayımladığı Do Nothing Till You Hear From Me isimli debut albümünden Praying to a Mute God isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2016 yılından son konuğumuz Norveçli progresif metal topluluğu Circus Maximus. Cover şarkılarla kariyerine başlayan topluluk 2016 yılında yayımladığı Havoc albümünden Pages isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından notalarına kulak vereceğimiz ilk grupsa Evergrey. Evergrey, Architects of a New View isimli yepyeni albümün adını veren teklisiyle 2026 yılının perdesini aralıyor.

2026 yılından ikinci konuğumuzsa Kolombiya'dan tüm dünyaya yayılan progresif rock topluluğu Argoya. Argoya Primal Repetition albümünden The Same River isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Diatom'la veda ediyoruz. Low Light albümünden For Mercy, daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: İyi akşamlar değerli Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan ve saat 24'e dek sürecek olan Caz Ekspres'in bu akşam ilk setinde konuğumuz olacak müzisyenler Birol Yayla, Fatih Oral Trio, Fahir Atakoğlu ve Esra Kayıkçı.

Caz Ekspres programını dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Birol Yayla, Fatih Oral Trio, Fahir Atakoğlu ve Esra Kayıkçı ilk set konuklarımızdı. İkinci setimizde Çağrı Sertel, Defne Şahin, Can Çankaya ve Ayşe Tütüncü bizlerle olacak.

Çağrı Sertel, Defne Şahin, Can Çankaya ve Ayşe Tütüncü'nün müzikleri radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Caz Express'in 3. ve son durağındayız. Konuklarımız Ferit Odman ve Aydın Esen. Değerli dinleyenler, Caz Express'in sonunda sizlere mümkün olduğunca güzel ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Nikolay Rimsky-Korsakov'un Altın Horoz Operası'ndan derlediği orkestra süitini ve Ludwig Norman'ın 1850 tarihli La Minör Piyanolu Yaylı Çalgılar Altılısını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Hector Berlioz'la başlıyoruz. Bestecinin kaleme aldığı son opera olan Beatrice ve Benedict'in uvertürünü Neville Mariner yönetimindeki Yeni Zelanda Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Hector Berlioz'un Beatrice ve Benedict operasının uvertürünü Neville Marner yönetimindeki Yeni Zelanda Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Bedri Smetana ile devam ediyoruz. Bestecinin 1879 tarihli Çek Dansları albümünden iki parçayı piyanist Karel Vriska seslendiriyor.

Piyanist Karel Vritiska, Bedri Smetana'nın Çek Dansları dizisinden Hulan ve Obroçak başlıklı parçaları seslendirdi. Avrupa'nın müzik tarihinde önemli bir yeri olan Claudio Monteverdi'nin 1638 tarihli Madrigaller dizisinden bir parça var sırada.

Solistler Tragicommedia ve Concerto Palatino toplulukları, Claudio Monteverdi'ye ait 1638 tarihli bir madrigal seslendirdi. İspanyol besteci Miguel Yuste'nin klarnet ve piyano için Opus 33 Melodik Etüt adlı çalışmasıyla devam ediyoruz.

20. yüzyıldan İspanyol besteci Miguel Yuste'nin Opus 33 Melodik Etüt adlı parçasını klarnette Cristo Barrios ve piyanoda Lila Gehling seslendirdi. Amerikalı besteci Victor Herbert'ın 1898

Victor Herbert'ın 1898 tarihli Falcı adlı operetinden seçkileri Donald Hunsberger yönetimindeki Eastman Dryden Orkestrası'ndan dinledik. Programımız Franz Schubert'in solo piyano için 12 Alman Dansı albümünde yer alan 8. parçayla devam ediyor.

Franz Schubert'in 790 katalog numaralı 12 Alman Dansı albümünde yer alan 8. parçayı Leif Ove Ansnes seslendirdi. Sırada Nikolay Rimski-Korsakov var. Bestecinin Altın Horoz Operası'ndan 1907 yılında derlediği orkestra süitini dinliyoruz.

Rimski-Korsakov'un Altın Horoz Operası'ndan derlediği orkestra süitini Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 18. yüzyılda Avrupa'da tanınan ilk Ukraynalı besteci Maxim Berezovski'nin günümüze kalan az sayıdaki eserlerinden biri olan Koral Konçertosu'yla devam ediyoruz.

18. yüzyılın Ukraynalı bestecilerinden Maxim Berezovski'nin koral konçertosunu Platon Mayborada Akademik Korosu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig Norman'ın 1850 yılında kaleme aldığı La Minör Piyanolu Yaylı Çalgılar Altılısı'yla sona eriyor.

Ludwig Norman'ın 1850 tarihli piyanolu yaylı çalgılar altılısını piyanist Bengt Åke Lundin ve Uppsala Oda Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.